Kara Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Kıya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

Piyasalar değişir, gündem hareketlenir, gün bazen hızla akar. Tüm bu akışın içinde sade bir anlatım, dengeli bir müzik seçkisiyle, yatırım dünyasına dair güvenilir içerikleriyle Odeon Radyo sana eşlik etmeye her zaman hazır.

0: Odeya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Yatırım dünyasında bazı kavramlar vardır ki tek başına birçok dengeyi etkiler. Faiz de bu kavramlardan bir tanesi. Bugün Dr. Emrah Ahi'nin kaleme aldığı ve themagger.com'da yayınlanan Finansal Evrenin Yerçekimi Faiz başlıklı makaleyi özetliyor ve faiz oranlarının piyasalar üzerindeki etkisini, düşük ve yüksek faiz ortamlarının yatırım kararlarını nasıl şekillendirdiğini birlikte ele alıyoruz. Yatırım dünyası bugün oldukça karmaşık görünebilir. Algoritmalar, jeopolitik riskler, bilançolar ve bitmeyen bir veri akışı var. Ancak tüm bu gürültünün ortasında piyasaların ana belirleyicisi olan görünmez bir güç var ki o da faiz oranları. Warren Buffett'ın meşhur benzetmesi vardır. Bunu çok iyi anlatıyor. Faiz oranları varlık fiyatları için yer çekimi ne ise odur. Yer çekimi azaldığında her şey yükselir, arttığında ise her şey aşağı çekilir. En basit anlatımıyla faiz paranın kira bedeli. Parayı bugün kullanmanın bir maliyeti var ve gelecekte elde edeceğimiz gelirlerin bugünkü değeri bu maliyete göre hesaplanıyor. Bugün hem Türkiye'de hem dünyada faiz indirimleri devam edecek mi sorusu tartışılırken, yatırımcılar için asıl önemli olan şey ise düşük ve yüksek faiz ortamlarının portföyler açısından ne anlama geldiğini anlamak. 2008 küresel finans krizinden sonra dünya ekonomisi uzun bir düşük faiz dönemine girdi. Merkez bankaları ekonomiyi desteklemek için faizleri sıfıra, hatta bazı ülkelerde negatif seviyelere indirdi. Bu ortam aslında parasal bolluk ve artan risk iştahı anlamına geliyor. Faizler düştüğünde borçlanma ucuzluyor. Şirketler daha kolay yatırım yapıyor, tüketim artıyor. Bu dönemde yatırımcılar arasında sıkça kullanılan bir ifade ortaya çıktı. TINA, yani There is no alternative. Mevduat ve tahvil getirileri enflasyonun altında kaldığında sermaye riskli varlıklara yöneliyor. Hisse senetleri, gayrimenkul ve alternatif yatırımlar daha ön plana çıkıyor. Düşük faiz ortamı özellikle büyüme şirketleri için daha avantajlı. Çünkü değerleme modellerinde kullanılan iskonto oranı düştükçe gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri yükseliyor. Bu nedenle teknoloji şirketleri gibi gelecekte yüksek kar potansiyeli taşıyan firmalar bu dönemlerde güçlü performanslar gösterebiliyorlar. Ancak ucuz para ortamının riskleri de var. Disiplin zayıflayabiliyor ve varlık fiyatları temel değerlerinden kopabiliyor. Enflasyon yükseldiğinde ve merkez bankaları faiz arttırdığında ise piyasanın dinamikleri değişiyor. Yüksek faiz ortamı finansal sistem için bir tür detoks dönemi. Bu ortamda risksiz getiriler yükseldiği için yatırımcılar aynı riski almak adına daha yüksek getiri talep ediyorlar. Piyasada zihniyet değişimi yaşanıyor. Hikaye anlatan varlıklardan nakit akışı güçlü şirketlere doğru bir yönelim başlıyor. Özellikle uzak gelecekteki karlara dayanan sektörler yüksek faize çok daha duyarlı olurlar. Çünkü iskonto oranı yükseldikçe gelecekteki kazançların bugünkü değeri düşüyor. Bu nedenle teknoloji ve girişim sermayesi gibi alanlar çok daha fazla baskı görebiliyorlar. Şirketler açısından bakıldığında ise yüksek faiz, borcun daha pahalı hale gelmesi demek oluyor. Kredi maliyetleri artıyor, zayıf bilançolar daha görünür hale geliyor ve piyasa büyümeden çok finansal sağlamlığa odaklanıyor. Yatırımcıların bu noktada asıl sorması gereken soru ise yalnızca faiz kaç değil. Asıl soru şu, bu faiz hangi ekonomik hikayenin parçası? Faizlerin düşmesi her zaman iyi, yükselmesi her zaman kötü anlama gelmiyor. Önemli olan bunun enflasyon, büyüme ve finansal koşullarla birlikte nasıl bir makro ortam yarattığı. Bu nedenle tek bir senaryoya bağlı kalmak yerine çeşitlendirilmiş bir portföy yaklaşımı çok daha sağlıklı bir hale geliyor. Faiz döngülerine uyum sağlayabilen esnek bir portföy yapısı yatırımcıyı koruyor çünkü. Finans tarihi bize faizlerin kalıcı olarak ne çok düşük ne de çok yüksek kaldığını gösteriyor. Döngüler değişiyor ancak değişmeyen şey yatırımcının bu döngülere uyum sağlama ihtiyacı. Çünkü rüzgarın yönünü biz kontrol edemeyiz ama yelkenlerimizi ona göre ayarlayabiliriz. Yatırım ve ekonomi dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için themagr.com'da yer alan Odea ile yatırım sayfasındaki diğer yatırım içeriklerimizi takip etmeye ve Odea Radyo'yu dinlemeye devam edin. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalemizde tekrar görüşmek üzere.
0: Odea Radyo.

motivasyonunu yükseltecek müzik akışını ve finansal okuryazarlığını güçlendirecek yatırım içeriklerini senin için bir araya getirdik. Kulağın bizde olsun. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odeon Radyo'da kal.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo.

0: Odeon Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: ESG, iş dünyasında değer yaratmanın yeni dili. Dünya aynı hızla dönmeye devam ediyor ancak iş yapış biçimlerinizi belirleyen kavramlar hızla değişiyor. Başarının artık yalnızca büyümek değil, büyürken çevresel ve toplumsal etkiyi de gözetmek anlamına geldiğini daha iyi biliyoruz. Bugün The Magger'de Odea ile hazırlanan ESG, iş dünyasında değer yaratmanın yeni dili başlıklı yazıdan yola çıkıyor, iş dünyasının ve yatırım gündeminin önemli başlıklarından biri olan ESG kavramına yakından bakıyoruz. Şirketlerin yalnızca ne kadar kâr ettiği değil, bu kârı nasıl elde ettiği, risklerini nasıl yönettiği, çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını nasıl ele aldığı da önem kazanıyor. Bu noktada son yıllarda yatırım dünyasının ve kurumsal yönetim gündeminin en çok konuşulan kavramlarından biri olan ESG, yani çevresel, sosyal ve yönetişim kriterleri öne çıkıyor. ESG, Environmental, Social ve Governance kavramlarının baş harflerinden oluşuyor. Türkçe'de çevresel, sosyal ve yönetişim başlıkları ile ifade edilen ESG, şirketlerin uzun vadeli değer yaratma kapasitesini finansal olmayan ancak finansal performansı da etkileyebilen göstergeler üzerinden değerlendiren bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Bir şirketin başarılı olup olmadığını anlamak için artık yalnızca finansal sonuçlara bakmak yeterli değil. İklim risklerine karşı dayanıklılık, doğal kaynakların verimli kullanımı, çalışan hakları, çeşitlilik ve kapsayıcılık, müşteri memnuniyeti, veri güvenliği, etik iş yapma kültürü ve şeffaf yönetim gibi başlıklarda şirketlerin itibarı, rekabet gücü ve uzun vadeli performansı üzerinde belirleyici hale geliyor. ESG'nin 3 temel ayağı bulunuyor. Çevresel boyut, iklim değişikliği, emisyonlar, enerji ve su yönetimi gibi konuları kapsıyor. Sosyal boyut, çalışan deneyimi, insan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, müşteri ilişkileri ve toplumsal etki gibi alanları içeriyor. Yönetişim ise etik, uyum, şeffaflık, risk yönetimi ve paydaş hakları gibi başlıklara odaklanıyor. 21. yüzyılda şirketlerden beklenen yalnızca ürün veya hizmet sunmaları değil, bunu sorumlu, şeffaf ve geleceğe dayanıklı bir biçimde yapmaları. Bu nedenle ESG, şirketler için bir iletişim başlığından çok daha fazlasını ifade ediyor. Doğru ele alındığında riskleri daha erken görmeyi, operasyonel verimliliği arttırmayı, sermayeye erişimi güçlendirmeyi, çalışan bağlılığını desteklemeyi ve paydaşlarla güvene dayalı ilişkiler kurmayı sağlıyor. Bu noktada şeffaflık kritik bir rol oynuyor. Sürdürülebilirlik iddialarının ölçülebilir hedefler, düzenli veri takibi ve somut uygulamalarla desteklenmesi gerekiyor. Çünkü ESG skorları ve derecelendirmeleri önem taşısa da tek başına yeterli değil. Şirketlerin yalnızca skorlarını değil, bu skorların arkasındaki veri kalitesini, hedeflerini, yönetişim yapısını ve ilerleme performansını da açık biçimde paylaşması gerekiyor. Yatırımcılar ve kurumlar için asıl mesele, ESG kriterlerini iş modeline gerçekten entegre eden, risk ve fırsatlarını şeffaf biçimde yöneten, kısa vadeli söylemler yerine uzun vadeli performans ortaya koyan şirketleri ayırt edebilmek. Bu nedenle güçlü bir ESG okuması, finansal okuryazarlık, sürdürülebilirlik okuryazarlığı ve eleştirel veri değerlendirme becerisini birlikte gerektiriyor. Sürdürülebilirlik yalnızca kurumların değil, bireylerin de karar alma biçimlerini dönüştüren bir alan. Bu dönüşümü daha iyi okuyabilmek için yatırım dünyasındaki gelişmeleri, sürdürülebilirlik kavramlarını ve finansal kararların uzun vadeli etkilerini doğru kaynaklardan takip etmek önem taşıyor. Bu perspektifi güçlendirmek isteyenler, Odea Bank'ın LinkedIn hesabı üzerinden Odea Yatırım Odaklı Bülten'e abone olabilir, her 15 günde bir yayımlanan içeriklerle piyasa gündemini ve yatırım dünyasındaki gelişmeleri takip edebilir. Finansal okuryazarlığını bir adım ileri taşımak isteyenler ise Yatırım Odaklı Podcast'te uzman konuklarla hazırlanan bölümleri dinleyebilir. Bir sonraki kısa makalede görüşmek üzere.
0: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Odeya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de. Odeya.
1: For the first time in your life, you'll have time to find out what it is that you actually want to do. And when you figure it out, you'll have the time and the freedom to start doing it.

0: Ode Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Ode Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, emtia nedir?
3: Petrol, buğday veya bakır. Emtia dendiğinde akla ilk gelen bu örneklerin hepsi doğru. Ancak emtiayı gerçekten anlamak için onun ne olmadığını kavramak gerek. Emtia özünde ticarete konu olan ve standart nitelik taşıyan tüm malların genel adıdır. Ancak onu hisse senedi, fon veya döviz gibi saf finansal varlıklardan ayıran temel fark doğrudan fiziksel dünyaya ve ham maddeye dayanmasıdır. Bir emtiaya yöneldiğinizde bir şirketin gelecekteki performansına veya bilançosuna ortak olmak yerine doğrudan o ürünün kendisine, yani dünyanın temel yapı taşlarına yatırım yapmış olursunuz. Emtia dünyası enerjiden tarım ürünlerine, sanayi metallerinden hayvancılığa kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsar. Kıymetli madenler de emtia sınıfına girmekle birlikte özellikle petrol, buğday veya bakır gibi ürünler reel üretimin doğrudan girdisidir. Her grubun arz talep dinamikleri birbirinden tamamen farklı. Bir sektörde kriz, diğerinde fırsat demek olabilir. Bu çeşitlilik emtia dünyasını hem karmaşık hem de son derece ilgi çekici kılıyor. Özetle, emtia yatırımı şirketlerin bilançolarına veya performansına değil, dünyanın ham madde ihtiyacına ve küresel arz talep dengesine odaklanmaktır. Bu yönüyle emtialar, finans piyasalarından ziyade reel ekonominin nabzını doğrudan tutan varlıklar.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Ode Radyo'da. Takipte kal.

hisselerini ayrı ayrı yerlerden takip etmek zorunda değilsin. Odaya yatırım odaklı bültende yatırım dünyasına dair video, podcast ve makaleler tek bir yerde. Odaya Bank LinkedIn hesabında her sayıda farklı bir konu, farklı bir bakış açısıyla seni bekliyor.

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Düğün takısından gelecek fonuna, altın yatırımında eski usul mü, dijital enstrümanlar mı? Bugün Augusto'nun düğün takısından gelecek fonuna altın yatırımı başlıklı makalesinden yola çıkıyor. Eski usul altın yatırımından dijital enstrümanlara uzanan değişime yakından bakıyoruz. Evet, altın Türkiye'de sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda geleneksel güvenin, aile içi dayanışmanın ve nesilden nesle aktarılan alışkanlıkların da simgesi. Ama bu köklü ilişki dijitalleşmeyle birlikte yeni bir forma evriliyor. Fiziksel altının temsil ettiği geleneksel güvenle dijital platformların sunduğu kolaylık ve erişilebilirlik arasında yeni bir denge kuruluyor. Fiziki altın yatırımı özellikle uzun vadeli düşünen yatırımcılar için her zaman güvenin simgesi oldu. Her an erişilebilir olması, değerinin kolay anlaşılması ve fiziksel olarak elde tutulabilmesi bu yöntemin en büyük avantajları arasında yer alıyor. Ama işin bir de diğer tarafı var. Fiziksel altın saklamanın sigortasızlık, kaybolma ya da çalınma gibi riskleri bulunuyor. Üstelik acil bir ihtiyaç anında nakde çevirmekte her zaman çok hızlı olmayabiliyor. Kısacası geleneksel yöntem duygusal olarak güçlü bir karşılık sunsa da bugünün hız ve erişim odaklı finans dünyasında bazı sınırlar taşıyor. Günümüzde ise altın yatırımı, mobil bankacılık ve dijital yatırım platformları sayesinde birkaç dokunuşla yapılabiliyor. 0.01 gram gibi küçük tutarlarla işlem yapılabilmesi.

yatırım alışkanlıklarını daha erişilebilir hale getiriyor. Anlık fiyat takibi, 7 gün 24 saat işlem imkanı ve güvenli saklama altyapısı sayesinde dijital altın hem yeni nesil yatırımcıların hem de daha önce fiziki altını biriktirenlerin ilgisini çekiyor. Üstelik uzun vadeli hedeflere ulaşmak için otomatik alım planları gibi kişiselleştirilmiş seçenekler de bulunuyor. Sonuç olarak altın yatırımında geleneksel ve dijital yöntemler artık birbirinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan iki farklı seçenek olarak öne çıkıyor. Fiziki altının taşıdığı kültürel değer korunurken dijital altında hız ve erişilebilirlik açısından güçlü avantajlar sunuyor. Bu konu ilginizi çektiyse bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını Agusto.com'da yer alan Yatırım by Odea sayfasında bulabilirsiniz. Ya da Odea Bank'ın LinkedIn hesabında yayınlanan yatırım odaklı bültene abone olabilirsiniz. Belki yatırım yolculuğunuza eşlik edecek bir sonraki fikir sizi orada bekliyordur. Odea Radyo.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emre Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler Odaya Radyo'da gün içinde seni bekliyor.

Bazı müzikler seni olduğun yerden alır, daha ferah bir yere bırakır. Sakinleşmek ama ritmi kaybetmemek isteyenler için Derinle Chill Zone, yeni bölümleriyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla saat 20'de Odeya Radyo'da.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te ODTV. Close to my fire. Yeah. Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Kid is dead.
1: Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, yatırımın sesinde ekonomi gündemini ve yatırım dünyasına yansımalarını değerlendiriyor. Yatırımın Sesi yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle de her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

0: Odeon Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeon Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, küresel gelişmeler emtia fiyatlarını nasıl etkiliyor?
3: Emtia fiyatları küresel makro döngülerin net bir şekilde fiyatlandığı varlık sınıflarıdır. Petrole baktığınızda jeopolitik tansiyonu ve büyüme beklentisini, tarım ürünlerine baktığınızda iklim riskini ve arz şoklarını, metallere baktığınızda sanayi üretimini nabzını okuyabilirsin. Bu yüzden emtia takip etmek sadece yatırım değil, dünyayı daha net anlamak demektir. Son yıllarda fiyatları en hızlı hareket ettiren başlıklardan biri jeopolitik riskler oldu. Savaşlar aynı anda petrolü, doğalgazı, buğdayı ve gübreyi sarsabilir. Çünkü emtia piyasalarında her şey birbirine bağlıdır. Bir tedarik zinciri kırıldığında etkisi domino taşı gibi başka ürünlere de yayılır. Döviz cephesi de kritik. Emtialar çoğunlukla dolar cinsinden fiyatlanır. Dolar endeksi güçlendiğinde emtialar genelde baskı altında kalır. Çünkü diğer para birimleriyle alım yapan ülkeler için maliyet artar, talep zayıflar. Dolar zayıfladığında ise bu baskı azalır. Tarımsal emtialarda ise sahneyi hava koşulları belirler. Kuraklık, don ya da sel gibi olaylar soya ve buğday gibi ürünlerde fiyatları kısa sürede dramatik şekilde oynatabilir. İklim değişikliği bu belirsizliği daha da arttırıyor. Son olarak spekülatif işlemler. Büyük fonlar emtia fiyatlarını bazen gerçek arz talepten bile daha fazla etkileyebilir. Bu da emtia piyasalarını hem dinamik hem öngörmesi güç bir alan yapıyor.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeon Radyo'da. Takipte kal.
0: Odeon Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Her makaleyi okumaya vakit bulamayabilirsin. Ama doğru bilgiyi duymak için birkaç dakikan olabilir. Ekonomi ve yatırım alanında uzman isimlerin hazırladığı içerikler, sesli makaleler gün içinde Odeon Radyo'da seni bekliyor.
1: Pensando em você, pensando no vazio que você deixou. Acordei e fiz uma canção.

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Hey stranger.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

0: Odaya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: ESG, iş dünyasında değer yaratmanın yeni dili. Dünya aynı hızla dönmeye devam ediyor ancak iş yapış biçimlerinizi belirleyen kavramlar hızla değişiyor. Başarının artık yalnızca büyümek değil, büyürken çevresel ve toplumsal etkiyi de gözetmek anlamına geldiğini daha iyi biliyoruz. Bugün The Magger'de Odea ile hazırlanan ESG, İş Dünyasında Değer Yaratmanın Yeni Dili başlıklı yazıdan yola çıkıyor, iş dünyasının ve yatırım gündeminin önemli başlıklarından biri olan ESG kavramına yakından bakıyoruz. Şirketlerin yalnızca ne kadar kâr ettiği değil, bu kârı nasıl elde ettiği, risklerini nasıl yönettiği, çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını nasıl ele aldığı da önem kazanıyor. Bu noktada son yıllarda yatırım dünyasının ve kurumsal yönetim gündeminin en çok konuşulan kavramlarından biri olan ESG, yani çevresel, sosyal ve yönetişim kriterleri öne çıkıyor. ESG, Environmental, Social ve Governance kavramlarının baş harflerinden oluşuyor. Türkçe'de çevresel, sosyal ve yönetişim başlıkları ile ifade edilen ESG, şirketlerin uzun vadeli değer yaratma kapasitesini finansal olmayan ancak finansal performansı da etkileyebilen göstergeler üzerinden değerlendiren bir yaklaşım.

yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Bir şirketin başarılı olup olmadığını anlamak için artık yalnızca finansal sonuçlara bakmak yeterli değil. İklim risklerine karşı dayanıklılık, doğal kaynakların verimli kullanımı, çalışan hakları, çeşitlilik ve kapsayıcılık, müşteri memnuniyeti, veri güvenliği, etik iş yapma kültürü ve şeffaf yönetim gibi başlıklarda şirketlerin itibarı, rekabet gücü ve uzun vadeli performansı üzerinde belirleyici hale geliyor. ESG'nin 3 temel ayağı bulunuyor. Çevresel boyut, iklim değişikliği, emisyonlar, enerji ve su yönetimi gibi konuları kapsıyor. Sosyal boyut, çalışan deneyimi, insan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, müşteri ilişkileri ve toplumsal etki gibi alanları içeriyor. Yönetişim ise etik, uyum, şeffaflık, risk yönetimi ve paydaş hakları gibi başlıklara odaklanıyor. 21. yüzyılda şirketlerden beklenen yalnızca ürün veya hizmet sunmaları değil, bunu sorumlu, şeffaf ve geleceğe dayanıklı bir biçimde yapmaları. Bu nedenle ESG, şirketler için bir iletişim başlığından çok daha fazlasını ifade ediyor. Doğru ele alındığında riskleri daha erken görmeyi, operasyonel verimliliği arttırmayı, sermayeye erişimi güçlendirmeyi, çalışan bağlılığını desteklemeyi ve paydaşlarla güvene dayalı ilişkiler kurmayı sağlıyor. Bu noktada şeffaflık kritik bir rol oynuyor. Sürdürülebilirlik iddialarının ölçülebilir hedefler, düzenli veri takibi ve somut uygulamalarla desteklenmesi gerekiyor. Çünkü ESG skorları ve derecelendirmeleri önem taşısa da tek başına yeterli değil. Şirketlerin yalnızca skorlarını değil, bu skorların arkasındaki veri kalitesini, hedeflerini, yönetişim yapısını ve ilerleme performansını da açık biçimde paylaşması gerekiyor. Yatırımcılar ve kurumlar için asıl mesele, ESG kriterlerini iş modeline gerçekten entegre eden, risk ve fırsatlarını şeffaf biçimde yöneten, kısa vadeli söylemler yerine uzun vadeli performans ortaya koyan şirketleri ayırt edebilmek. Bu nedenle güçlü bir ESG okuması, finansal okuryazarlık, sürdürülebilirlik okuryazarlığı ve eleştirel veri değerlendirme becerisini birlikte gerektiriyor. Sürdürülebilirlik yalnızca kurumların değil, bireylerin de karar alma biçimlerini dönüştüren bir alan. Bu dönüşümü daha iyi okuyabilmek için yatırım dünyasındaki gelişmeleri, sürdürülebilirlik kavramlarını ve finansal kararların uzun vadeli etkilerini doğru kaynaklardan takip etmek önem taşıyor. Bu perspektifi güçlendirmek isteyenler, Odea Bank'ın LinkedIn hesabı üzerinden Odea Yatırım Odaklı Bülten'e abone olabilir, her 15 günde bir yayımlanan içeriklerle piyasa gündemini ve yatırım dünyasındaki gelişmeleri takip edebilir. Finansal okuryazarlığını bir adım ileri taşımak isteyenler ise Yatırım Odaklı Podcast'te uzman konuklarla hazırlanan bölümleri dinleyebilir. Bir sonraki kısa makalede görüşmek üzere. Odea Radyo.

mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Hafta boyunca açıklanan veriler, değişen beklentiler ve piyasalardaki hareketler yatırım odaklı gündemde anlam kazanıyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'in yorumuyla haftanın ekonomi resmi her cuma saat 15'te Odeon Radyo'da netleşiyor.

Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. Dünyanın farklı kültürlerinde birikim alışkanlıkları. Biriktirmek her yerde aynı anlama mı geliyor? Aslında hayır. Çünkü tasarruf ve yatırım alışkanlıkları yalnızca ekonomik koşullarla değil, toplumların kültürel yapısıyla da şekilleniyor. Bugün Augusto.com'daki Yatırım by Odea kategorisinde yer alan Dünyanın Farklı Kültürlerinde Birikim Alışkanlıkları başlıklı yazıdan yola çıkıyor, farklı ülkelerde birikim anlayışının nasıl değiştiğine bakıyoruz. Yazıda da vurgulandığı gibi Japonya'dan Almanya'ya, Hindistan'dan Türkiye'ye kadar her ülkenin kendine özgü finansal davranış kodları var. Kimi yerde planlama ve disiplin öne çıkarken, kimi yerde teknoloji, kimi yerde ise geleneksel güven araçları belirleyici oluyor. Japonya'da birikim kültürü, Kakeibo adı verilen geleneksel bütçe yöntemiyle şekilleniyor. Gelir ve giderleri elde yazmaya dayanan bu yöntem, harcama farkındalığını artırıyor. Minimalist yaşam anlayışıyla birleşince tüketimin sınırlı, planlamanınsa güçlü olduğu bir finans yaklaşımı ortaya çıkıyor. Almanya'daysa tasarruf bir yaşam disiplini olarak görülüyor. Tutumluluk, bilinçli harcama ve fiyat performans dengesi öne çıkıyor. Yatırım kararları daha uzun vadeli düşünülüyor, planlılık ve geleceğe hazırlık önem kazanıyor. Güney Kore'de finansal alışkanlıklar teknolojiyle birlikte hızla dönüşüyor. Dijital bankacılık uygulamaları, mobil yatırım platformları ve yeni nesil araçlar özellikle gençlerin finansal sistemle ilişkisini değiştiriyor. İskandinav ülkelerinde ise finans kültürü daha çok şeffaflık ve güven üzerine kuruluyor. Güçlü sosyal güvenlik sistemleri ve yaygın finansal okuryazarlık bireylerin daha planlı ve ölçülü hareket etmesini destekliyor. Hindistan'da altın yalnızca bir yatırım aracı değil, aynı zamanda kültürel ve geleneksel bir değer. Düğünlerde, bayramlarda ve özel günlerde altın takmak hem bir gelenek hem de kuşaklar arası birikim yöntemi olarak görülüyor. Türkiye'de birikim alışkanlıkları bireysel reflekslerle toplumsal dayanışmanın iç içe geçtiği hibrit bir yapı sergiliyor. Altın, döviz ve vadeli mevduat gibi geleneksel araçlar önemini korurken bireysel yatırım araçlarına olan ilgi de artıyor. Aile dayanışması ve belirsizliklere karşı geliştirilen ihtiyat duygusu tasarruf davranışının temel unsurları arasında yer alıyor. Kısacası dünyanın farklı kültürlerinde birikim alışkanlıkları değişse de ortak bir gerçek var. Geleceğe hazırlıklı olmak bugünden başlıyor. Birikim alışkanlıklarından yatırım dünyasına uzanan bu yolculukta Odea Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edebilir. Augusto'daki Yatırım by Odea kategorisindeki yazılarla da farklı bakış açıları keşfedebilirsiniz. Daha bilinçli finansal adımlar atmak isterseniz, ihtiyaç duyduğunuz makale, podcast ve videoların daha fazlasına Odea Bank'ın LinkedIn hesabından her 15 günde bir yayınlanan Odea Yatırım Odaklı Bülten'e abone olarak ulaşabilirsiniz. Bir sonraki sesli makalede görüşmek üzere.

Merhaba, ben Odeya Radyo'nun yapay zeka DJ'yi Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odeya Radyo'da buluşalım. Odeya Radyo.

0: yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Düğün takısından gelecek fonuna, altın yatırımında eski usul mü, dijital enstrümanlar mı? Bugün Augusto'nun düğün takısından gelecek fonuna altın yatırımı başlıklı makalesinden yola çıkıyor. Eski usul altın yatırımından dijital enstrümanlara uzanan değişime yakından bakıyoruz. Evet, altın Türkiye'de sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda geleneksel güvenin, aile içi dayanışmanın ve nesilden nesle aktarılan alışkanlıkların da simgesi. Ama bu köklü ilişki dijitalleşmeyle birlikte yeni bir forma evriliyor. Fiziksel altının temsil ettiği geleneksel güvenle dijital platformların sunduğu kolaylık ve erişilebilirlik arasında yeni bir denge kuruluyor. Fiziki

altın yatırımı özellikle uzun vadeli düşünen yatırımcılar için her zaman güvenin simgesi oldu. Her an erişilebilir olması, değerinin kolay anlaşılması ve fiziksel olarak elde tutulabilmesi bu yöntemin en büyük avantajları arasında yer alıyor. Ama işin bir de diğer tarafı var. Fiziksel altın saklamanın sigortasızlık, kaybolma ya da çalınma gibi riskleri bulunuyor. Üstelik acil bir ihtiyaç anında nakde çevirmek de her zaman çok hızlı olmayabiliyor. Kısacası geleneksel yöntem duygusal olarak güçlü bir karşılık sunsa da bugünün hız ve erişim odaklı finans dünyasında bazı sınırlar taşıyor. Günümüzde ise altın yatırımı mobil bankacılık ve dijital yatırım platformları sayesinde birkaç dokunuşla yapılabiliyor. 0.01 gram gibi küçük tutarlarla işlem yapılabilmesi yatırım alışkanlıklarını daha erişilebilir hale getiriyor. Anlık fiyat takibi, 7 gün 24 saat işlem imkanı ve güvenli saklama altyapısı sayesinde dijital altın hem yeni nesil yatırımcıların hem de daha önce fiziki altın biriktirenlerin ilgisini çekiyor. Üstelik uzun vadeli hedeflere ulaşmak için otomatik alım planları gibi kişiselleştirilmiş seçenekler de bulunuyor. Sonuç olarak altın yatırımında geleneksel ve dijital yöntemler artık birbirinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan iki farklı seçenek olarak öne çıkıyor. Fiziki altının taşıdığı kültürel değer korunurken dijital altında hız ve erişilebilirlik açısından güçlü avantajlar sunuyor. Bu konu ilginizi çektiyse bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını agusto.com'da yer alan Yatırım by Odea sayfasında bulabilirsiniz. Ya da Odea Bank'ın LinkedIn hesabında yayınlanan yatırım odaklı bültene abone olabilirsiniz. Belki yatırım yolculuğunuza eşlik edecek bir sonraki fikir sizi orada bekliyordur. Odea Radyo.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de. Odaya. Odaya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yatırım Odaklı Podcast'e hoş geldiniz. Bu bölümde herkesi yakından ilgilendiren bir konuyu konuşuyoruz. Yapay zeka, sinyal mi, gürültü mü? Her gün küresel piyasalarda tam 2,5 kentrilyon byte veri üretiliyor. Ekrana baktığınızda gördüğünüz o yüzlerce grafik, karmaşık haber başlıkları, sosyal medya yorumları ve analiz tahminleri finansal geleceğinizi mi inşa ediyor, yoksa sadece algılarınızı felç edip sizi bir illüzyonun içine mi çekiyor? Yatırım dünyası tarihinin en büyük veri bombardımanını yaşarken bugün hayati bir sorunun yanıtını arıyoruz. Yapay zeka bu devasa okyanusta servet yaratan kusursuz bir pusula mı, yoksa bizi büyük kayıplara sürükleyen sessiz bir gürültü makinesi mi? Yatırım Odaklı Podcast'te tekrar hoş geldiniz. Bu bölümde yatırım dünyasında artık görmezden gelinmeyecek, hem bireysel hem kurumsal yatırımcıların ajandasında ilk sırada yer alan bir başlığı enine boyuna masaya yatırıyoruz. Yapay zeka ile yatırım sinyal mi, gürültü mü? Dijitalleşmenin baş döndürücü bir hız kazanmasıyla birlikte yapay zeka, finansal karar alma süreçlerinde artık sadece yardımcı bir aktör değil, başrol oyuncusu olmaya başladı. Eskiden sadece Wall Street'teki devasa fon yönetim şirketlerinin, milyar dolarlık yatırım bankalarının erişebildiği büyük veri analizleri, karmaşık algoritmik işlemler ve geleceğe yönelik öngörü modelleri artık cep telefonunuzdaki bir uygulama kadar yakınımızda. Bireysel yatırımcılar olarak bizler de bu teknolojinin rüzgarını arkamıza almak istiyoruz. Ancak rüzgar her zaman doğru yöne esmez. Tam bu noktada durup en temeldeki o soruyu sormamız gerekiyor. Yapay zeka gerçekten daha rasyonel ve sağlıklı yatırım kararları almamızı sağlayan bir sinyal mi üretiyor, yoksa karar süreçlerimizi sabote eden yeni bir gürültü katmanı mı yaratıyor? Bu soruya doğru yanıt verebilmek için finans literatürünün iki temel kavramını çok netleştirmemiz gerekir. Sinyal ve gürültü. Finans dünyasında sinyal, yatırım kararlarını doğrudan destekleyen, ardında ekonomik bir nedensellik barındıran, anlamlı ve işlenebilir veriyi ifade eder. Geleceğe dair bir tahmin değeri taşır. Gürültü ise bu kararları bulandıran, piyasadaki anlık ve geçici dalgalanmalardan ibaret olan, rasyonel bir bağlamı olmayan veri akışıdır. Bugün bir yatırımcının en büyük savaşı veri yokluğuyla değil, veri enflasyonudur. Sabah ekranınızı açtığınızda maruz kaldığınız yüzlerce veri içinde hangisinin gerçek bir sinyal, hangisinin paranızı eritecek bir gürültü olduğunu ayırt etmek neredeyse imkansızdır. İşte bu yapay zeka tam bu kaosun ortasında elinde bir kurtarma haritasıyla sahneye çıkıyor. Yapay zekanın en büyük vaadi insanın biyolojik sınırlarını aşan bir veri işleme kapasitesidir. Gelişmiş bazı modeller sadece hisse senedi fiyatlarını veya bilançoları taramaz. Aynı anda dünya genelindeki ekonomi haberlerini, Merkez Bankası yetkililerinin konuşmalarındaki dil değişimlerini ve ton farklılıklarını analiz etmeye çalışır. Hatta sosyal medyadaki milyonlarca mesajın duyarlılık analizini saniyeler içinde yapar. İnsanın fark etmekte zorlanacağı, birbiriyle alakasız görünen değişkenler arasındaki gizli örüntüleri ortaya çıkarır. Matematiksel olarak ifade edersek, yatırımın gelecekteki değerini belirleyen bir fonksiyonu çözmeye çalışırken biz insanlar çok sayıda değişkeni aynı anda değerlendirmekte sınırlara sahibiz. Birçoğumuz belki en fazla 3 veya 4 değişkeni eş zamanlı tutabiliriz. Yapay zeka ise yüzlerce değişken arasındaki korelasyonu anında hesaplar. Örneğin bir varlığın fiyat hareketini analiz ederken sadece geçmiş fiyat grafiklerine bakmaz. Küresel tedarik zinciri verilerini, emtia fiyatlarını ve enflasyon beklentilerini aynı potada eritir. Ancak bugün finans dünyasında yaşanan dönüşüm sadece yatırım araçlarının analiz edilmesiyle sınırlı değil. Yapay zeka artık yatırımcıyı, müşteriyi ve onun davranışlarını anlamaya çalışan bir katman haline geliyor. Aslında son yıllarda bankacılık sektöründe yaşanan en büyük değişimlerden biri de burada başlıyor. Bunun dünyadaki en dikkat çekici örneklerinden biri Bank of America'nın yapay zeka destekli dijital asistanı Erica. 2018 yılında devreye alınan Erica bugün yaklaşık 50 milyon kullanıcıya ulaşmış durumda. Bugüne kadar milyarlarca etkileşim gerçekleştirdiği açıklanıyor. Bu rakamlar ilk başta yalnızca bir teknoloji başarısı gibi görünebilir. Ancak
asıl dikkat çekici olan şey, yapay zekanın artık sadece sorulara cevap veren bir sistem olmaktan çıkması. Çünkü yeni nesil finansal asistanlar kullanıcının davranışlarını anlamaya, ihtiyaçlarını öngörmeye ve doğru zamanda doğru bilgiyi sunmaya çalışıyor. Aslında burada yaşanan değişim teknoloji tarafında değil, ilişki tarafında. Müşteri deneyimi artık yalnızca sorulara cevap veren bir yapı olmaktan çıkıyor. Zamanlamayı, bağlamı ve davranışı okuyabilen bir akla dönüşüyor. Yapay zekanın finans sektöründe yarattığı asıl dönüşüm de tam olarak burada başlıyor. Yani yapay zeka artık sadece veri işleyen bir araç değil, müşteri deneyimini şekillendiren, karar süreçlerine eşlik eden bir yapı haline geliyor. Ve tam da bu noktada kritik bir soru ortaya çıkıyor. Yapay zeka gerçekten daha iyi kararlar almamıza mı yardımcı oluyor, yoksa sadece daha fazla işlem yapmamıza mı neden oluyor? Bu sorunun cevabı aslında göründüğünden daha karmaşık. Çünkü yatırımda başarı sadece daha fazla bilgiye sahip olmakla gelmiyor. Düşünün, bundan 20 yıl önce yatırımcılar gün içinde birkaç kez fiyatlara bakabiliyordu. Bugünse telefonumuz cebimizde. Anlık fiyatlar, bildirimler, uzman yorumları, sosyal medya paylaşımları ve artık yapay zeka tarafından üretilen analizler sürekli ekranımıza düşüyor. İlk bakışta bu büyük bir avantaj gibi görünebilir. Ancak davranışsal finans araştırmaları bize şunu gösteriyor. Yatırımcılar piyasayı daha sık takip ettikçe daha fazla işlem yapma eğilimi gösterebiliyor. Ancak daha fazla işlem her zaman daha yüksek getiri anlamına gelmiyor. Çünkü yatırım kararlarının önemli bir bölümü bilgi eksikliğinden değil, sabırsızlıktan kaynaklanıyor. Yapay zeka size saniyeler içinde yüzlerce analiz sunabilir. Ama hangi durumda beklemeniz gerektiğini, hangi durumda hiçbir şey yapmamanın en doğru karar olduğunu sizin yerinize belirleyemez. Çünkü bazen yatırımda en doğru karar bir tuşa basmak değil, o tuşa basmamaktır. Bu nedenle gelecekte başarılı yatırımcıyı belirleyecek unsur sadece en gelişmiş teknolojiye erişmek olmayabilir. O teknolojiyi ne zaman kullanacağını bilmek de en az onun kadar önemli olacak. Tarihe baktığımızda yatırım dünyasında kazananları ayıran unsur çoğu zaman bilgiye erişim değil, bilgi karşısında gösterilen disiplindir. Yapay zeka bilgiye erişimi demokratikleştiriyor olabilir, ancak sabrı, risk yönetimini ve uzun vadeli düşünmeyi yatırımcının yerine hala üstlenemiyor. İşte risklerin başladığı yerde tam olarak burası. Peki buraya kadar her şey harika görünüyorsa, risk nerede başlıyor? Risk, yapay zekanın sadece veriye bağımlı olmasında ve istatistikleri en büyük yanılgı olan korelasyon ile nedensellik arasındaki farkı bilmemesinde başlıyor. Bir yapay zeka modeli geçmiş veri setlerini incelerken tamamen tesadüfi bir şekilde iki bağımsız olay arasında güçlü bir bağ bulabilir. Örneğin yaz aylarında dondurma satışlarının artması ile teknoloji hisselerinin yükselişi arasında geçmiş 5 yılda yılda %95 oranında bir paralellik tespit edebilir. Eğer model bir matematiksel ilişkiyi körü körüne kabul ederse yatırımcıya dondurma satışları arttığında teknoloji hissesi alması yönünde bir sinyal üretecektir. Oysa ki bu tamamen geçici, anlamsız ve rasyonel hiçbir temeli olmayan saf bir gürültüdür. Yapay zekanın ürettiği sinyalin aslında kusursuz bir gürültüye dönüştüğü ilk kırılma noktası burasıdır. Bir diğer önemli ve tehlikeli konu şeffaflık meselesidir. Finans dünyasında buna kara kutunun sırrı, black box diyoruz. Bugün en popüler derin öğrenme modelleri size net bir al veya sat çıktısı verir. Ancak bu karara varırken hangi mantık süzgecinden geçtiğini, hangi veriyi ne kadar ağırlıklandırdığını size açık bir şekilde sunmaz. Yatırımcı açısından bu durum değerlendirme ve denetim mekanizmasını tamamen ortadan kaldırır. Piyasalar normal seyirde giderken bu kara kutular harika çalışabilir, ancak finansal piyasalarda her zaman rasyonel dönemler olmaz. Siyah kuğu dediğimiz, geçmiş verilerde hiç yer almayan, beklenmedik bir küresel kriz, bir pandemi veya jeopolitik bir şok yaşandığında bu kara kutular tamamen işlevsiz kalabilir. Arkasındaki mantığı bilmediğiniz bir sisteme paranızı teslim etmek, gözü kapalı araba sürmekten farksızdır. Bununla da bitmiyor. Bir de yazılım dünyasında aşırı öğrenme dediğimiz teknik bir tuzak var. Bir yapay zeka modeli geçmiş verilerle eğitilirken o kadar çok zorlanır ve o kadar detaylı uyum sağlanır ki model
geçmişteki tüm iniş çıkışları kusursuz tahmin eder hale gelir. Geçmişe dönük testlerde bu model bir dahidir. Size muazzam karlar vaat eder. Ancak bu model canlı piyasaya, yani geleceğin bilinmezliğine çıktığı an çuvallar. Çünkü model piyasanın mantığını öğrenmemiş, sadece geçmişin gürültüsünü ezberlemiştir. Geçmişte mükemmel çalışan bir strateji, gelecekte aynı sonucu üretmez. Ayrıca hız faktörünü de doğru okumalıyız. Evet, yapay zeka sistemleri çok kısa sürede, milisaniyeler içinde işlem yapabilir. Ancak hız her zaman doğruluk anlamına gelmez. Yanlış bir ekonomik varsayımla kurgulanmış veya hatalı bir gürültüyü sinyal zannetmiş bir yapay zeka, yüksek işlem hızı sayesinde sizi çok daha kısa sürede çok daha büyük risklere ve geri dönülemez kayıplara uçurabilir. Değerli dinleyiciler, tüm bu anlattıklarımdan yapay zekayı tamamen reddetmemiz gerektiği sonucu çıkmamalı. Buradaki asıl mesele yapay zekayı finansal mimarimizde nasıl konumlandırdığımızdır. Yapay zeka yatırım sürecinde tek başına tüm kararları veren bir otopilot, bir müneccim olarak görülmemelidir. Tam aksine rasyonel karar alma sürecimizi besleyen en güçlü karar destek aracı olmalıdır. Finans dünyasında geleceğin kazanan stratejisi ne sadece insan sezgilerine güvenmek ne de kararları tamamen robotlara bırakmaktır. Gelecek hibrit yaklaşımdadır. Yani insan uzmanlığı ile yapay zeka analitinin birlikte kullanıldığı o ortak akılda. İnsan makroekonomik bağlamı kurar, jeopolitik riskleri koklar, stratejik çerçeveyi çizer ve kendi psikolojik sermayesini yönetir. Yapay zeka ise bu çerçevenin içindeki devasa veri işler, operasyonel yükü sırtlar ve insana rafine edilmiş, analiz edilmiş bilgi sunar. İnsan stratejiyi belirler, makine taktiği kusursuzlaştırır. Aslında bugün finans sektöründe yapay zekadan gerçek değer üreten kurumlar onu sadece yeni bir kanal olarak görmüyor. Yapay zekayı müşteriyle kurulan ilişkiyi güçlendiren stratejik bir katman olarak konumluyor. Çünkü teknoloji tek başına rekabet avantajı yaratmıyor. Farkı yaratan şey teknolojinin insan kararlarını ne kadar destekleyebildiği. Çünkü veriyi işlemek ile bağlamı anlamak aynı şey değildir. Yapay zeka milyonlarca satırlık veriyi saniyeler içinde analiz edebilir. Ancak bir jeopolitik gerilimin yatırımcı psikolojisine yaratacağı etkiyi, bir seçim sonucunun toplumsal beklentileri nasıl değiştireceğini veya piyasadaki korku ve iyimserlik dalgalarının davranışlara nasıl yansıyacağını hala insan daha iyi okuyabiliyor. Bu nedenle geleceğin yatırım dünyasında asıl rekabetin insan mı yapay zeka mı sorusuyla değil, İnsan ile yapay zekanın birlikte nasıl çalışacağı sorusuyla şekillenmesi bekleniyor. Unutmayın, piyasada benzer algoritmaların yaygın kullanımı da ayrı bir sistemik risk doğuruyor. Herkes aynı hazır yapay zeka modellerini kullanırsa, herkes aynı anda aynı yöne koşacaktır. Bu da piyasadaki dalgalanmaları ve sürü psikolojisini dijital boyutta büyütecektir. İşte herkesin aynı algoritmayla hareket ettiği o noktada insan aklı, özgün analizi ve stratejik sabrı en büyük ayırt edici güce dönüştürecektir. Peki biz bireysel yatırımcılar olarak bu yeni çağda kendimizi nasıl konumlandırmalıyız? Yayını bitirmeden önce cebinize koymanızı istediğim 4 temel altın kuralı sıralayalım. 1. Yapay zeka çıktılarını sorgulayın. Önünüze konan hiçbir tahmini veya sinyali mutlak doğru kabul etmeyin. Arkasındaki ekonomik mantığı geleneksel yöntemlerle check edin. 2. Tek bir veri kaynağına bağlı kalmayın. Portföyünüzü çeşitlendirdiğiniz gibi bilgi kaynaklarınızı da çeşitlendirin. Algoritma çıktılarını bağımsız araştırma raporlarıyla destekleyin. 3. Risk yönetimini asla devretmeyin. Yapay zeka ne kadar gelişmiş olursa olsun pozisyon büyüklüğünüzü ayarlamadıysanız ve risk sınırlarınızı belirlemediyseniz sistemin hatasını sermayenizle ödersiniz. 4. Kişisel hedeflerinize uyum. En akıllı algoritma bile sizin yaşınızı, gelecekteki nakit ihtiyacınızı veya risk karşısındaki psikolojik dayanıklılığınızı tam olarak bilemez. Yatırım kararlarınız popüler yapay zeka trendlerine göre değil, kendi finansal planınıza göre şekillenmelidir. Başta sorduğumuz soruya kesin bir yanıt vererek bitirelim. Yapay zeka ile yatırım bir sinyal mi yoksa gürültü mü? Yanıt, bu aracı nasıl kullandığınıza bağlıdır.
doğru kurgulanmış, sınırları net çizilmiş ve insan aklıyla denetlenen yapay zeka sistemleri yatırım kararlarınızı güçlendiren bir sinyal kaynağı olabilir. Ancak kontrolsüz, sorgulanmadan ve körü körüne otopilota bırakılmış sistemler karar süreçlerinize sadece yıkıcı bir gürültü katmanı ekler. Sonuç olarak yapay zeka sadece bir araçtır. Değer yaratan, o aracı kullanan insanın vizyonu, disiplini ve finansal aklıdır. Belki de bu nedenle önümüzdeki yıllarda yatırım dünyasında en büyük rekabet kimin daha fazla veriye sahip olduğu üzerinden değil, kimin veriyi daha doğru yorumlayabildiği üzerinden yaşanacak. Çünkü veri artık neredeyse herkesin erişebildiği bir kaynak haline geldi. Fark yaratacak olan şey o verinin içindeki gerçek sinyali ayıklayabilmek. Yapay zeka bize daha fazla bilgi sunabilir, daha fazla olasılık gösterebilir ve daha hızlı analiz yapabilir. Ancak hangi bilginin gerçekten önemli olduğuna karar verecek olan hala insan aklıdır. Yatırım Odaklı Podcast'te bu bölümün sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Odeya Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, aynı dönemde bazı emtialar yükselirken bazıları neden düşebiliyor?
3: Emtia dünyasının en büyüleceği alanından biri her varlığın kendine has derin bir ekonomik hikaye barındırmasıdır. Aynı piyasa koşullarında iki farklı emtia tamamen zıt yönde hareket edebilir. Bu dinamiği anlamak sizi yatırımcı olarak çok farklı şekilde konumlandıracaktır. En iyi örnek altın ve petrol. İkisi de emtia ama fiyat dinamikleri bambaşka. Petrol küresel büyüme beklentileri ve arz talep dengesiyle hareket eder. Altın ise kriz ve belirsizlik dönemlerinde parlayan bir kötümserlik barometresi gibi davranır. Küresel bir kriz döneminde risk iştahı azalıp petrol düşerken güvenli liman arayışıyla altın değer kazanabilir. Öte yandan finans dünyasının Dr. Copper, Doktor Bakır olarak adlandırdığı Bakır, doğrudan küresel ekonominin nabzını tutar. Sanayi üretimindeki en ufak bir kıpırtıyı veya yavaşlamayı fiyatlarına anında yansıtır. Tarımsal emtialar ise tüm bu makroekonomik verilerden bağımsız olarak hava koşulları, hasat döngüleri ve iklim değişikliği gibi arz yönlü apayrı bir hikayenin başrolündedir. Sonuç olarak emtia yatırımı tek bir ürüne odaklanmaktan ziyade bu farklı döngüleri ve korelasyonları takip ederek doğru zamanda doğru varlıkta konumlandırmayı gerektirir. Bu dinamikleri anlamak finansal piyasaların dalgalı denizinde daha sağlam ve dengeli bir portföy oluşturmanın anahtarıdır.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal. Odeya.
0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
4: Son günlerde en sık duyduğumuz soru şudur herhalde. Bu yıl en çok ne kazandırır? Yapay zeka, kripto, emtia, tahminler havada uçuşuyor. Ama yatırımın asıl belirleyici sorusu çoğu zaman göz ardı ediliyor hep. Ters bir senaryoda ne olur? Çünkü iyi bir yatırım sadece doğru ürünü seçmek değil, o ürünü doğru riskle taşıyabilmek. Profesyonel dağcıların bir kuralı vardır, belki bilirsiniz. Zirveye çıkmak opsiyoneldir ama aşağı inmek zorunludur. Tırmanırken bizi hayatta tutan şey kas gücü değil, sırt çantamızdaki güvenlik ekipmanları ve iniş planı. Piyasalarda bazen Everest gibi likidite yani oksijen anında düşüyor, hava bir anda bozabiliyor. Bugünün sesli makalesinde getiri peşinde koşarken unutulmaması gereken riskleri masaya yatıracağız hep birlikte. Eğer okumak isterseniz bu makalenin daha uzun bir versiyonu var themagger.com'da yatırımcı için risk yönetimi rehberi başlığıyla bulabilirsiniz. Risk denince akla genellikle krizler gelir. Oysa ki en büyük risk çoğu zaman kendimiziz, biziz yani. Dalbar'ın 2025 tarihli yatırımcı davranışı raporu çok çarpıcı bir noktayı gösteriyor. 2024'te S&P 500 güçlü yükselirken ortalama yatırımcı endeksin gerisinde kaldı. Aradaki farkın nedeni piyasa değil kesinlikle. Yatırımcının kaygı ve yüksek beklentiyle yaptığı hatalı zamanlama. Coşku varken tepeden alıp işler sarpa sarınca dipten satmak. Risk yönetimi bu yüzden önce piyasayı değil duyguları yönetmekle başlıyor. Buradaki kritik eşik risk toleransı. Yani portföyünüzün görünmeyen psikolojik bütçesi. Gelir düzeniniz, borçlarınız, nakit ihtiyacınız ve vadeniz bu bütçeyi belirliyor. Kendinize şu tarz sorular sorun mesela. Bu paraya 6 ay içinde ihtiyaç duyar mıyım? Portföyümün kısa bir süre içinde %20 gerilemesi durumunda stratejimden sapmadan devam edebilir miyim? Ve bakın en önemlisi de psikolojik ve finansal açıdan sürdürülebilir bulduğum oynaklık yani. Hani buna volatilite diyoruz. Eşiği hangi seviyede? Cevapların net bir gerçeğe çıkması lazım. Piyasanın sunduğu fırsatla sizin kaldırabileceğiniz risk her zaman örtüşmeyebilir. Ayrıca kısa vadeli hareketlerin önemli bir kısmı bilgi değil gürültü. Risk yönetimi içinde uzun vadeli düşünmeyi barındırıyor. Yeni dünyanın yeni riski ise artık otomasyon körlüğü dediğimiz şey. Yapay zeka ve robo danışmanlara güvenmek gibi düşünebiliriz. En iyi algoritmalar bile geçmiş verilerle itiliyor. Oysa piyasada beklenmedik kırılmalar meydana geliyor. Bu yüzden yapay zekayı bir kaptan olarak değil de yardımcı bir pilot gibi kullanmak gerekiyor. Güncel dünyadan somut bir örnek vererek devam edelim. Gümüş. Bir yıl önce yan başlıktı gümüş. Bugün artık ons başı 100 dolar sınırını aştı ve son 12 ayda yaklaşık %230 yükseliş yaşandı gümüşte. Böyle dönemlerde mesele kesinlikle fiyat değil, belirsizlik. Gümüşü maliyet olarak taşıyan bir güneş paneli üreticisini düşünün şimdi. Fiyatın sert oynaması durumunda kar marjının bir gecede eriyebilme ihtimali çok yüksek. Şirketin yapması gereken aslında bir sihir değil, vadeli işlemler ve opsiyonlarla maliyeti bir ölçüde çerçevelemek. Yani belirsizliği yönetmek olmalı. Bireysel yatırımcı için ders daha basit. Türev ürünler spekülasyonda tehlikeli olabilir ama doğru kurgulanırsa portföy için sigorta gibi çalışır. Ve konforlu rahatsızlık dediğimiz içinde bulunduğumuz mevcut iklimi şöyle bir düşünelim. Veriler bir süre sağlam görünse bile jeopolitik fay hatları ve ticaret gerilimleri gündemi hızla çevirebilir. Bu nedenle de risk yönetimi tek bir tahmine göre portföy kurmak değil de birden fazla senaryoya dayanabilen bir yapı inşa etmek. Son söz olarak şunu söylemek lazım. Finansta en sık düşülen yanılgı, matematiksel olarak mükemmel görünen bir portföyün en iyi portföy olduğunu sanmak. Oysa gerçek hayatta en iyi strateji, piyasalar sertleştiğinde bile sadık kalabildiğimiz strateji. Taşıyamadığımız volatilite kağıt üzerindeki getiriyi son derece anlamsız bir hale getirebilir çünkü. Panikte sat tuşuna bastığınız an model de sizinle birlikte aynen çöpe gider. Risk yönetimi Excel'deki bir hesap değil de kendinizi, hedeflerinizi ve sınırlarınızı tanıma disiplininden ibarettir. Bunu da unutmayalım.
5: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
6: Odea Radyo.
1: Yatırımın Sesi programı Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
7: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'ne yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde biraz güvenli liman enstrümanlarını konuşacağız. Aslında daha önceki bölümlerde bunu çok konuştuk. İşte altınla ilgili konuştuğumuz bölümde de işte güvenli liman enstrümanı nedir? Kimler daha çok tercih eder? Niye işte portföylerimizde bulunması lazım? Konularını aslında detaylı bir şekilde konuşmuştuk. Bu bölümde aslında biraz güvenli liman enstrümanı nedir? Niye güvenli liman enstrümanlarına yatırım yapılırdan ziyade biraz her dönemin güvenli limanı aynı mıdır'ı aslında konuşacağız. Çünkü şimdi altından başlayınca konuya devam edersek tabii dünyada hani en güvenli liman enstrümanı nedir dendiğinde hep altın denir. İlk akla gelen altın olur. Hala tabii bir güvenli liman enstrümanı özelliğini koruyor. Fakat son dönemde özellikle bu Amerika-İran savaşının başlamasıyla da beraber ki hani ondan önce de bir süreye dönersek son dönemlerde altın fiyatlarındaki oynaklık da çok ciddi artmış durumda. Şimdi tabii güvenli liman enstrümanı dememiz altında sadece bu fiyat seviyelerinden de değil. Yani altın günün sonunda bir emtia, değerli bir emtia ve bir değeri var. Zaten işte dünyada merkez bankaları rezervlerinde çok yoğunlukta bulunduruyor. Zaten bizim kültürümüzde de çok büyük yeri var. Hepimiz işte anneannelerimizden, babaannelerimizden, dedelerimizden hep duymuşuzdur ki hala bu aslında gelenek devam ediyor. Yastık altı altın vardır. İşte doğumlarında hediye olarak gelir, düğünlerde gelir. İşte çoğu bu kutlamalarda aslında hepimiz zaten dediğim gibi düğünlerde olsun, doğumlarda olsun gibi durumlarda hep hediye olarak altın götürülür ve zaten kendi başına bir altın birikimi herkesin dediğim gibi bu sebeplerden oluyor. Öte yandan tabii bu yatırım amaçlı da özellikle altına yatırım yapanlar ki bu çok duyulur işte her ay bir çeyrek altın aldım, bir gram altın aldım, keseye attım, çekmeceye koydum diyenler olur. İşte kimi işte hep duyarız eski özellikle dedelerimizden, işte anneannelerimizden, babaannelerimizden hep dediğim gibi işte bilezikler vardır. Düğünde takılan bilezikler kullanılır. Hatta işte eski yıllarda bileziklerimi bozdum, işte arsa aldım ya da şu yatırım yaptım, bileziklerimi bozdurdum, çocuğumu evlendirdim gibi. Yani burada hep bunları hepimiz yıllar içerisinde duymuşuzdur. Bizim kültürümüzde de, genel dünyada böyle ama bizim kültürümüzde de yask altınlar. Altın çok önemli bir yatırım aracıdır ve bu güvenli bir yatırım aracıdır. Yani gidip de bir işte başka bir enstrümanı aldım, işte misal dolar aldım eve koydum. İşte ya da tabii artık hisse senetleri, bonlar artık tabii fiziki yok artık, kaydı ama hani burada örnek vermek için işte hisse senedi aldım, gittim o hisseyi aldım, kağıt olarak evime koydum mu duymamışsınızdır. Eski yıllarda da bu çok duyulmaz. Şimdi evet her şey kaydı ama eskiden yaşı yetecek dinleyicilerimiz hatırlar, işte bonolar olsun, tabirler olsun, hisseler olsun, böyle küpür küpür büyük kağıtlarda da saklanıyordu. Onu da aldım evde sakladım diyen çok duymayız. Genelde işte altındır bunu duyduğumuz, bileziktir, takıdır, altındır. O yüzden bu güvenli liman enstrümanı özelliği evet hep var. Sadece fiyat seviyelerinden değil, bir değer içermesinden, hızlı bir şekilde paraya çevrilmesinden ve bunun gibi işte kendi yapısı özelliğine de işte satırlar, işte bonolar olsun, tabirler olsun, hisseler olsun, böyle küpür küpür büyük kağıtlarda da saklanıyordu. Onu da aldım evde sakladım diyen çok duymayız. Genelde işte altındır bunu duyduğumuz, bileziktir, takıdır, altındır. O yüzden bu güvenli liman enstrümanı özelliği evet hep var. Sadece fiyat seviyelerinden değil, bir değer içermesinden, hızlı bir şekilde paraya çevir.

bakıldığında tabi altın her zaman güvenli liman enstrümanının özelliğini korur. Koruyor da. Fakat eskiye kıyasla tabi şimdi bu bölümde şunu söylemek istiyorum. Hani o güvenli liman demek de bir anda yatırımlarda değerini çok da kaybetmemesi aslında. Yani evet, demin anlattığım, biraz önce söylediğim konular biraz daha tabi teknik. Yani altının kendi özelliği, değerini koruması, işte bu yatırım felsefesinden gelen bir talep. Ama en büyük diğer konusu da değerini kaybetmemesi ve değerini koruması. Şimdi tabii değerini kaybetmeye ya da değerinde çok fazla oynama olduğu noktada güvenli liman enstrümanı özelliğini belli oranda yitirmeye başlıyor. Kaybediyor demiyorum ama yitirmeye başlıyor. Aslında tam da bu bölümün konusu. Yani her dönemin güvenli liman enstrümanı aynı mıdır derken aslında bu son döneme biraz atıfta bulunmak istiyorum. Sebebi de şimdi takip edenler zaten biliyordur, etmeyenler de işte fiyat, son dönemki fiyat hareketlerine bakabilirler. Altın işte özellikle bu Amerika-İran savaşının başlamasıyla beraber ciddi bir değer kaybetti. Aslında normalde yıllardır hani konuştuğumuzda altın güvenli liman enstrümanı olduğundan dolayı altın savaşı sever. Niye? Çünkü savaş ortamı jeopolitik riskleri arttırır, tedirginliği arttırır, risk iştahını düşürür. Riskleri arttırdığından dolayı risklerin arttığı noktada bir güvenli liman enstrümanı olarak böyle bir ortamda değerini koruyan, taşınabilen, likiditeye hızlı çevrilebilen altın öne çıkar. İnsanlar savaş ortamında güvenli liman enstrümanı olarak daha çok altında talepte bulunurlar. Ondan dolayı da savaş zamanında altın yükselir konusu yıllardır hepimizin bildiği bir konudur ki geçmiş yıllarda örnekleri de zaten tecrübeyle sabit. Eski işte geçmiş yıllardaki savaş dönemlerine baktığımızda da altının talep gördüğünü görüyoruz. Fakat bu Amerika-İran savaşında bunu görmedik. Tam tersi, altında ciddi bir değer kaybı oldu. Bunun sebepleri var. Bunları da tabii sebeplerini biliyoruz. Neden böyle bir değer kaybettiğini de biliyoruz. Geçtiğimiz bölümlerde bunlardan işte piyasada gündem konuşurken de bunun sebeplerinden bahsetmiştim. Bugün bu bölümün tabii konusu değil ama burada bir savaş ortamında bu sefer altın değer kaybettiğini gördük. Burada tabii sebepleri daha önceki bölümlerde dediğimiz gibi konuşmuştuk. Şimdi tabii bu savaşla beraber altında bir değer kaybı olması, ki işte savaş önceki seviyeyle şimdi seviyeye bakarsanız ciddi anlamda altın değer kaybetti. Savaş öncesi işte 5500-5600 dolarları onzu giden altın 4000 dolarların altına kadar geldi. Şimdi tabii bir anda böyle bir ortamda işte hep en önemli güvenli liman enstrümanı, savaşta en çok sarıldığımız enstrüman dediğimiz enstrümanın bu savaş ortamında bu kadar ciddi değer kaybetmesi biraz güvenli liman enstrüman özelliğini de sorgulattı yatırımcılara. Evet, dediğim gibi sebeplerini bilmekle birlikte günün sonunda değer kaybının çok sert olması bu güvenli liman enstrümanı özelliğini sorgulattı. Öte yandan savaş öncesindeki seviyelere baktığımızda tabii çok ciddi bir fiyat hareketi yaşanıyordu. Yani güvenli liman enstrümanı dediğimiz aslında biraz volatilitesi düşük, yani oynaklığı düşük hali, çünkü riski biz volatiliteyle, oynaklıkla ölçüyoruz. Daha nispeten düşük olan, yani bu evet altın değerleniyor trend olarak baktığımızda bir grafikte gidiyor ama hani yukarı hareket, yani çıkışlar ve düşüşler daha dengeli olarak yükselen bir altından bahsediyorduk. Eğer kısa vadedeki o fiyatlar, yani inişler çıkışlar çok dalga boyları büyümeye başladığı zaman, yani volatilitesi, oynaklığı çok büyümeye başladığı zaman o finansal enstrümanın da hali riski büyümüş oluyor. Şimdi son dönemki volatilitesine altının baktığımızda çok sert. Yani çıkışları da çok sert oluyor, düşüşleri de çok sert oluyor. Yani bir volatilitesi, bir oynaklığı artmış durumda altının. Bu da aynı durumda tabii bir güvenli liman enstrümanı özelliğini sorgulatıyor. Bölümün başında dediğim gibi bir güvenli liman enstrümanı özelliğini kaybetti diyemeyiz altına. Ama son dönemki yaşadığı gelişmeler, fiyat hareketleri altına biraz güvenli liman enstrümanı özelliğini sorgulatıyor yatırımcıları. Biraz o özelliğini kaybetmiş durumda. Çünkü güvenli liman enstrümanından beklentimiz fiyat oynaklığı daha düşük olan, işte böyle risklerin arttığı ortamdaki, en büyük riskin arttığı ortam, işte şimdi yaşadığımız gibi savaş ortamı, işte politik krizler, beklenmedik olaylar gibi konularda, yani riskin çok yükseldiği, belirsizliğin çok arttığı ortamda bize daha güvenli bir getiri sunan, daha güvenli bir fiyat adımları sunan, daha nasıl söyleyeyim, daha dingin bir yatırım ortamı sunan enstrümanlara biz bunu diyoruz. En azından burada
o mevcut risklerden, o mevcut belirsizlikten biraz kendimizi finansal olarak korumaya yardımcı olacak enstrüman.

0: enstrümanlardan bahsediyoruz. Tabii şimdi altın bunun en önünde gelirken dediğim gibi bir savaşla beraber bu sefer riskin bu kadar yüksek arttığı ortamda kazanç yerine değerini koruması yerine tam tersi çok sert değer kaybetmesi ve son dönemde yani savaş süresinde ve savaş öncesindeki sürede son dönemde son belli bir sürede yaşadığımız altındaki fiyat hareketlerinin çok sert olması, dalga boylarının çok büyük olması, üzerindeki volatility oynaklığı bu kadar arttırması da bir belirsizlik yaratıyor yatırımcılarda. Bu iki sebepten dolayı biraz altının güvenli liman enstrümanı özelliği de azalmış oldu son dönemde. O yüzden ki hani her dönemin güvenli liman enstrümanı aynı mıdır, değil midir konusu. Tabii bu çok rahat verilecek bir cevap değil. Oynaklığı bu kadar arttırması da bir belirsizlik yaratıyor yatırımcılarda. Bu iki sebepten dolayı biraz altının güvenli liman enstrümanı özelliği de azalmış oldu son dönemde. O yüzden ki hani her dönemin güvenli liman enstrümanı aynı mıdır, değil midir konusu. Tabii bu çok rahat verilecek bir cevap değil. Yine korunması yerine tam tersi çok sert değer kaybetmesi ve son dönemde yani savaş süresinde ve savaş öncesindeki sürede son dönemde son belli bir sürede yaşadığımız altındaki fiyat hareketlerinin çok sert olması, dalga boylarının çok büyük olması, üzerindeki volatility oynaklığı bu kadar arttırması da bir belirsizlik yaratıyor yatırımcılarda. Bu iki sebepten dolayı biraz altının güvenli liman enstrümanı özelliği de azalmış oldu son dönemde. O yüzden ki hani her dönemin güvenli liman enstrümanı aynı mıdır, değil midir konusu. Tabii bu çok rahat verilecek bir cevap değil. Oynaklığı bu kadar arttırması da bir belirsizlik yaratıyor yatırımcılarda. Bu iki sebepten dolayı biraz altının güvenli liman enstrümanı özelliği de azalmış oldu son dönemde. O yüzden ki hani her dönemin güvenli liman enstrümanı aynı mıdır, değil midir konusu. Tabii bu çok rahat verilecek bir cevap değil. Yine korunması yerine tam tersi çok sert değer kaybetmesi ve son dönemde yani savaş süresinde ve savaş öncesindeki sürede son dönemde son belli bir sürede yaşadığımız altındaki fiyat hareketlerinin çok sert olması, dalga boylarının çok büyük olması, üzerindeki volatility oynaklığı bu kadar arttırması da bir belirsizlik yaratıyor yatırımcılarda. Bu iki sebepten dolayı biraz altının güvenli liman enstrümanı özelliği de azalmış oldu son dönemde. O yüzden ki hani her dönemin güvenli liman enstrümanı aynı mıdır, değil midir konusu. Tabii bu çok rahat verilecek bir cevap değil. Üzerindeki volatility oynaklığı bu kadar arttırması da bir belirsizlik yaratıyor yatırımcılarda. Bu iki sebepten dolayı biraz altının güvenli liman enstrümanı özelliği de azalmış oldu son dönemde. O yüzden ki hani her dönemin güvenli liman enstrümanı aynı mıdır, değil midir konusu. Tabii bu çok rahat verilecek bir cevap değil. Yine korunması yerine tam tersi çok sert değer kaybetmesi ve son dönemde yani savaş süresinde ve savaş öncesindeki sürede son dönemde son belli bir sürede yaşadığımız altındaki fiyat hareketlerinin çok sert olması, dalga boylarının çok büyük olması, üzerindeki volatility oynaklığı bu kadar arttırması da bir belirsizlik yaratıyor yatırımcılarda. Bu iki sebepten dolayı biraz altının güvenli liman enstrümanı özelliği de azalmış oldu son dönemde. O yüzden ki hani her dönemin güvenli liman enstrümanı aynı mıdır, değil midir konusu. Tabii bu çok rahat verilecek bir cevap değil. Bu kadar arttırması da bir belirsizlik yaratıyor yatırımcılarda. Bu iki sebepten dolayı biraz altının güvenli liman enstrümanı özelliği de azalmış oldu son dönemde. O yüzden ki hani her dönemin güvenli liman enstrümanı aynı mıdır, değil midir konusu. Tabii bu çok rahat verilecek bir cevap değil. Sürede son dönemde son belli bir sürede yaşadığımız altındaki fiyat hareketlerinin çok sert olması, dalga boylarının çok büyük olması, üzerindeki volatility oynaklığı bu kadar arttırması da bir belirsizlik yaratıyor yatırımcılarda. Bu iki sebepten dolayı biraz altının güvenli liman enstrümanı özelliği de azalmış oldu son dönemde. O yüzden ki hani her dönemin güvenli liman enstrümanı aynı mıdır, değil midir dönemden bahsedersek, bu savaş döneminde en öne çıkan aslında Amerikan doları olduğunu gördük. Bu savaş ortamında daha çok Amerikan doları tercih edildi güvenli liman enstrümanı olarak. Burada da zaten son dönemde savaşın çıkmasıyla birlikte doların da ciddi değerlendiğini görüyoruz. Yani işte Trump'ın Amerikan başkanlığına seçilmesi ve sonrasındaki gümrük vergileri gibi konular gelmişti hatırlarsanız. Bunu detaylı konuşmuştuk sene başında. Arkasında işte Fed'den faiz indirimleri mi gelecek, ne zaman gelecek konularını konuşurken dolar ciddi anlamda bir değer kaybetmişti. Dolar endeksinin 95'lere doğru kadar geldiğini, aşağılara geldiğini görmüştük. Hatta o dönemde savaş öncesinde dolarda çok daha sert değer kayıpları bekleyenler de vardı. Ama sonra savaşın çıkmasıyla beraber dediğimiz gibi doların bu kadar öne çıkıyor olması güvenli manevrası olarak doları o düştüğü dip seviyelerinden çok daha değerli yerlere taşıdı. Dolar endeksi işte 100'ü geçerek çok daha yüksek seviyeleri gördü. Yani bu döneminde doların daha öne çıkan bir güvenli liman enstrümanı olduğunu gördük. Tabii bu dönemde yine Japon yeni de bir belli oranda bir güvenli liman talebi almıştı. Ama esas burada tabii dolar öne çıktı. O yüzden burada toparlamam gerekirse şöyle toparlayayım. Evet, her dönemin güvenli liman enstrümanı tanım olarak, teorik olarak aynı mıdır? Aynıdır. Ama her dönemde pratikte değişebiliyor. Bazı dönemlerde bazı güvenli liman enstrümanları öne çıkabiliyor. Bu dönemde dediğimiz gibi altının geriye düşerek doların öne çıkması gibi. Ama tanım olarak şu çok önemli. Güvenli liman enstrümanı nelerdir? Niye güvenli liman enstrümanlarına ihtiyacımız var ki? İşte açıkladığım gibi böyle risklerin arttığı dönemde bize daha belirgin, daha öngörülebilir getiri sunan, daha sırtımızı dayayabileceğimiz enstrümanlar oluyor. Bunları bilmek, tanımak önemli. O dönemin piyasa konjonktürüne göre de bu liste içerisindeki biri ya da birkaçı daha öne çıkabiliyor. Böyle dönemlerde biraz defansif tarafa çekileceğimiz yatırım açısından belirsizliğin yüksek, şu dönemde yaşadığımız gibi riskin yüksek olduğu dönemde bu güvenli liman enstrümanlarına yatırım yapmak önemli. Portföy çeşitlendirmesinin önemi, risk portföy risk yönetiminin önemini konuştuğumuz programlarda da buna değinmiştim. Muhakkak belli bir oranda bu risk toleransınızdan bağımsız, beklentinizden bağımsız olarak her portföyde belli oranda, ki bu işte risk toleransına göre, beklentiye göre bu oran değişebilir ama en azından belli bir minimal oranda herkesin portföyünde bir hedge amaçlı, bir sigorta amaçlı güvenli liman enstrümanı bulundurması önemli. Bu genelde yaygın olarak altındır. Bu dönem için bu geçerli olmadı ama hala altın güvenli liman enstrümanı özelliğini koruyor. Ama dediğimiz gibi dönemine göre, piyasa konjonktürlerine göre bazen başka enstrümanlar da öne çıkabiliyor. Bunu zaten piyasayı takip ettiğimiz noktada görebiliyoruz. Burada amaç dediğim gibi portföylerimizi çeşitlendirmek, daha defansif tarafta, güvenli tarafta olmak için güvenli liman enstrümanları nelerdir, hangileri hangi dönem öne çıkıyor, hangileri daha geride kalıyor, bunları bilerek buralarda biraz yatırım yaparak hem kendimizi biraz daha güvenceye almak hem de portföyümüzün riskini biraz daha dengelemek açısından önemli oluyor. Bu bölümde güvenli liman enstrümanlarını konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız ODEA Radyo'da olsun.
2: ODEA Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba herkese. Evet, gündemi birlikte değerlendirdiğimiz bir başka programa hoş geldiniz. Bugün de ekonomi haberlerinde son yıllarda belki de en çok duyduğumuz ama aynı zamanda benim de dikkatimi çeken unsurlardan biri, en az anlaşılan kavramlardan birini konuşmak istiyorum. Daha anlaşılır hale getirebilmek amacıyla. Bu kavram makro ihtiyati önlemler. Yani Merkez Bankası açıklamalarında duyuyoruz bunu, BDDK kararlarında görüyoruz. Ekonomi yönetimi yeni bir düzenleme açıkladığında yine karşımıza çıkıyor. Ama çoğu zaman şu soru aklımıza geliyor. Dediğim gibi ben de çok karşılaşıyorum. Bu makro ihtiyati önlem tam olarak nedir? Neden sürekli yeni düzenlemeler geliyor? Ya da faizi arttırmak ya da düşürmek yetmiyor mu? Neden ekstra bir makro ihtiyati önlemler almak durumunda kalıyoruz? Benim bu programdaki amacım bugün bunları mümkün olduğunca basit bir dille konuşmak. Çünkü aslında bu kavramı anladığınızda son yıllarda Türkiye'de neden bu kadar çok düzenleme yapıldığını da anlamış olacağız diye umuyorum. Önce şu sorudan başlayalım. Yani bir ekonomide Merkez Bankası'nın en önemli aracı nedir? Bunu artık hepimiz biliyoruz. Elbette faiz. Yani faizi arttırırsınız, kredi kullanmak pahalı hale gelir, talep yavaşlar, enflasyon düşmeye başlar ya da tam tersi faizi düşürürsünüz, kredi kullanmak kolaylaşır, ekonomi canlanır. Bu kadar basit aslında. Ama gerçek hayatta işler her zaman bu kadar basit olmuyor. Çünkü ekonomik birimler açısından, çeşitli ekonomik birimler açısından tek tip bir beklenti işaret etmiyor ve herkes aynı davranmıyor. Yani her ekonomik birim, reel sektör, hane halkı, piyasa katılımcı, bunlar aynı davranış biçimini seyretmeyebiliyorlar. İşte tam burada makro ihtiyati politikalar devreye giriyor. Şimdi bir benzetme yapacağım, basit bir benzetme. Şöyle düşünelim. Diyelim ki bir şehirde trafik çok yoğun. Örneğin İstanbul'da ne yapılabilir? Birinci seçenek, diyelim ki hız limitiyle ilgili bir şey yapabilirsiniz ya da ne bileyim işte trafiği daha az yoğun hale getirmek için böyle çok sert önlemler alabilirsiniz. Bu sert ve kesin somut önlem faiz politikası. Bu herkese etkiler. Ama bazen sorun bütün şehir değildir. Örneğin şehirde trafik yoğundur ama belirli yerlerde trafik vardır. Siz attığınız bu somut adımla aslında bütün şehri, trafiğini ile ilgili bir adım atmış olursunuz. Dolayısıyla aslında bazı yerlerde birazca gereksizce ya da orayı ekstra boğacak adımlar atmış olabilirsiniz. İşte bu burada biraz daha spesifik hale getirmek için önlemleri, biraz daha işte böyle bir faiz politikasıyla genel geçer bütün ekonomiye yayılacak bir etkiden ziyade bazı spesifik alanlara ilişkin adımlar atmak istersiniz. İşte bunları biz makro ihtiyati önlemler diyoruz. Yani ekonomiyi bütün haliyle aynı şekilde etkilemek yerine sorunun olduğu alanı hedef alırsınız. Yani aslında bu trafik benzetmemle biraz bunu yapmaya çalışmıştım. Umarım başarabilmişimdir. Şimdi mesela Türkiye'den örnek verelim. Diyelim ki tüketici kredileri çok hızlı büyüyor ve insanlar sürekli kredi çekiyorlar. İşte dayanıklı tüketim malları alıyorlar, ithal ürün talebi artıyor, enflasyon yükseliyor. Şimdi Merkez Bankası ne yapabilir? Faiz arttırabilir tabii ama bunun başka etkileri de olur. Yani bundan yatırım yapan şirketler de etkilenebilir, ihracatçı da etkilenir, üretici de etkilenir. Ama konu sadece, yani burada tabii çok spesifik örnekler veriyoruz, tüketici kredileri alakalıysa bunun yerine örneğin ihtiyaç kredilerine bir sınırlama getirebilir. İşte kredi kartı taksitlerini azaltabilir. İşte bunlara, bu önlemlerin her birine biz makro ihtiyati politika, makro ihtiyati önlem diyoruz. Yani sorunun olduğu bölgeyi müdahale olarak da algılayabiliriz. Türkiye son yıllarda bu araçları oldukça yoğun kullandı. Yani hatırlayalım, biz bu kredi kartlarında taksit sayılarının değiştirilmesi, taşıt kredilerine sınırlamalar getirilmesi, ihtiyaç kredilerinde vadelerin değiştirilmesi, bankalara kredi büyüme limitleri getirilmesi ki şu anda halen geçerlilikte ve son derecede önemli ve sıkı duruşu destekleyen bir makro ihtiyati önlem. Bunun dışında mesela zorunlu karşılık oranlarındaki değişimler, bazı kredilerde ilave yükümlülüklerin arttırılması, bunların hepsi aslında aynı amaca hizmet ediyor. Ekonomide işte aşırıya kaçan bir kredi genişlemesi ya da tam tersi yönde bir gelişme varsa bunları spesifik adımlarla kontrol etmek. Şimdi akla şu soru geliyor tabii. İşte madem faiz zaten yüksek, neden bir de bunlara ihtiyaç duyuluyor? Yani çünkü faiz yüksek olsa bile, çünkü bazı alanlarda halen kredi büyümesi devam edebiliyor. Mesela ticari krediler çok hızlı artabiliyor. Burada hemen çok daha baş programlarda, daha ilk programlarımızda mutlaka altını çizdiğim ve halen çok önemli olarak gördüğüm bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Hatta bu yayının başında da ifade ettim. Yani ekonomik bilimler arasındaki beklenti farklılığından ve bunun aslında politika yapıcı açısından önemli bir zorluk işaret etmesi açısından. Şimdi faiz yüksek ama kime göre? Eğer ülkede beklentiler çok enflasyon açısından çok bozulmuşsa bazı ekonomik birimlere göre faiz yüksek olmayabiliyor. Örneğin biz burada da çok konuşuyoruz. Sektörel olarak enflasyon beklentilerine baktığımızda işte reel sektörün bir sene sonrasına ilişkin enflasyon tahmini farklı. Piyasa katılımcılarının, bizlerin bir sene sonrasına ilişkin enflasyon tahminleri farklı. Hane halkının başka. Yani baktığımızda hane halkının %40'ların üzerinde yanlış hatırlamıyorsam en son. Reel sektörün %30'lar civarında. Piyasa katılımcıların ise %25'ler civarında. Dediğim gibi yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla aslında her birinin enflasyon beklentisi farklı ve birbirinden de bayağı ayrı. Yani dışarıda tüketici %40'ların üzerinde bir enflasyon bekleyişine sahipken piyasa katılımcısı için mesela işte %20'lerde diyorum ya da reel sektör için. Yani fiyat yapıcılar açısından farklı, tüketiciler açısından farklı bir enflasyon beklentisi var. Dolayısıyla siz faizi bir yere yükselttiğinizde bunun ifade ettiği reel faiz hane halkı ve tüketici için başka oluyor, reel sektör için başka oluyor. Belki de daha yüksek bir enflasyon beklentisine sahip olduğu için tüketici mevcut faizi yeteri kadar yüksek bulmayıp tüketime devam edebiliyor. Dolayısıyla da faiz yüksek olsa bile bazı alanlarda kredi büyümesi devam edebiliyor. İşte bu noktada makro ihtiyati önlemler işin içine giriyor. Örneğin bu kredi büyümesine getirilen sınırlamalar bu anlamda önemli ve daha yakın dönemde de aslında biraz daha sınırlamaların sesinin açıldığını gördük. Yani bu faiz seviyesine rağmen kredilerdeki artışın önüne geçmek için bir yan önlem daha alıyorsunuz. İşte biz bu yan önleme makro ihtiyati önlem diyoruz. Yani makro ihtiyati önlemler. Bu arada şunu da ifade edelim. Sadece enflasyon için kullanılmaz. Daha önemli bir amacı da finansal istikrar. Yani ne zaman biz bunları konuşmaya başladık? Hatırlarsanız 2008 küresel krizde birçok ülkede bankalar çok fazla risk almıştı. Yani konut kredileri hızla büyümüştü, borçluluk çok yükselmişti. Sonra ne oldu? Sistem çöktü. Finansal istikrarsızlık yarattı. İşte o krizden sonra bütün dünyada aslında bu makro ihtiyati politikalar çok daha önem kazandı. Çünkü amaç yalnızca bugünü değil, yarın oluşabilecek finansal istikrarsızlığı da önlemek. Dolayısıyla aslında bu tip önlemlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ifade etmekte bir yarar olduğunu düşünüyorum. Biraz daha örnekler vereyim. Belki daha iyi anlaşılabilmek açısından. Diyelim ki bir ülkede konut fiyatları çok hızlı artıyor. Herkes de kredi çekip ev almaya başlıyor. Bu durumda Merkez Bankası ne yapabilir? Yine ilk aracı olan, en güçlü aracı olan faizi arttırabilir ama biraz önce söylediğimiz gibi bu bütün ekonomiyi etkiler. Bunun yerine mesela konut kredilerine yönelik ekstra adımlar atabilir. Spesifik olarak işte peşinat oranını arttırabilir, kredi tutarını sınırlayabilir, der ki ikinci ev alacak kişilere farklı kurallar koyabilir. İşte bunlar makro ihtiyati önlemler. Mesela döviz piyasasında da benzer uygulamalar gördük. Örneğin şirketlerin döviz kredilerine ilişkin düzenlemeler yapıldı. TL mevduatı teşvik eden uygulamalar getirildi. Bütün bunlar da aslında bu başlık altında incelenebilecek unsurlar. Bu politikaların olumlu, olumsuz tarafları var mı? Yani spesifik, belirli bir amaca yönelik olduğu için bazen tabii bazı sektörlerle ya da ekonominin geri kalan alanıyla olumsuz bir şey içerisine, bir iletişim içerisine, bir ilişki içerisine geçebiliyor. Yani örneğin reel sektör açısından bakalım. Yani bugün birçok şirket yüksek finansman maliyetlerinden şikayet ediyor. Bir kısmı ise yalnızca işte maliyetten değil, krediye ulaşmanın zorlaşmasından da yakınıyor. Makro ihtiyati önlemler bazen kredi arzını da sınırlayabiliyor şu anda olduğu gibi. Bu nedenle yani makro ihtiyati önlemler kredi arzını ekstra sıklaştırabilir. Bu da ekonomi yönetiminin daha hassas bir denge kurması gerekliliğini ön plana çıkarabilir. Dolayısıyla da aslında ince bir denge üzerinde ilerlediğimizde ifade etmek lazım. Yani hem enflasyonu düşürmek istiyoruz ama diğer taraftan üretimin çok fazla yavaşlamamasını da istiyoruz. Bu anlamda makro ihtiyati önlemlerle bir denge de kurmaya çalışıyoruz diyebilirim. Burada bence önemli bir nokta da şu, makro ihtiyati politikalar geçici araçlardır. Yani kalıcı çözüm değildir. Asıl amaç aslında ekonomi normalleşene kadar sistemi desteklemektir. Enflasyon düştükçe, finansal istikrar güçlendikçe bu araçların önemli bir kısmının da zaman içinde sadeleşmesi ve ortadan kalkması beklenir. Dolayısıyla da aslında yine amaç sadeleşmeye gitmeden önce enflasyonun düşmesi ve finansal istikrar konusunda daha güvenli hissettiğimiz bir yere doğru ilerlemek. Hani programı bitirirken şunu söylemek isterim. Ekonomi yönetiminin elinde aslında büyük bir takım çantası var. Faiz bunun en önemli aracı ama tek aracı değil. İşte bu duyduğumuz makro ihtiyati önlemler bu takım çantasındaki ince ayar araçları aslında. Bu araçlarla, bu ince ayar araçlarıyla kredi kartlarına ilişkin düzenlemeler olabiliyor, ticari kredilerle, döviz piyasalarıyla, bankaların bilançolarıyla ve hepsinin ortak amacı aynı aslında. Ekonomide oluşabilecek riskleri büyümeden, daha fazla ileriye gitmeden kontrol altına almak. Dolayısıyla bu programda umarım makro ihtiyati önlem ifadesinin bu nispeten kulağa karmaşık gelen tarafını biraz sadeleştirebilmişimdir. Tekrar edeyim, bu kavramı aklında tutmayı en kolay sağlayacak cümle belki de şu olabilir. Yani faiz bütün ekonomiyi etkileyen büyük bir düğme ve fakat makro ihtiyati önlemler ekonominin farklı bölümlerine yapılan hassas ayarlar. Bir sonraki programda yeniden birlikte olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Bonjour. Je suis Monsieur Dupont.

Merhaba, ben Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin. Odeya. Odeya

0: Odeya Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, yatırım yaparken emtiaların portföydeki rolü ne olmalı?
3: Emtialar yatırım dünyasında genellikle göz ardı edilir. Ama doğru kullanıldığında portföyün en değerli parçalarından biri olabilirler. En önemli özellikleri dengeleyici rolleri. Hisse senetleri ve tahvillerle genellikle düşük korelasyon gösterirler. Hisse senedi ve tahvil gibi geleneksel piyasalarla düşük korelasyona sahip olması emtiaları çeşitlilik açısından vazgeçilmez kılar. Özellikle enflasyonun yükseldiği ve kağıt paranın alım gücünün eridiği dönemlerde emtialar fiziksel değerini koruyarak portföye direnç kazandırır. Ancak unutulmamalıdır ki emtia piyasası arz şoklarına karşı oldukça hassas ve hareketlidir. Bu nedenle emtiaları kısa vadeli bir spekülasyon aracından ziyade riskleri dağıtan ve uzun vadeli büyümeyi destekleyen stratejik bir bileşen olarak planlamak en sağlıklı yaklaşımdır. Özellikle enflasyon dönemlerinde emtialar portföyünüze değer katacaktır. Fiziksel ürünlerin fiyatları yükselince onlara yatırım yapanlar bu artıştan pay alır. Paranın alım gücü erirken emtialar portföye direnç kazandırır. Doğrudan fiziksel emtia her zaman pratik olmayabilir. Emtia ETF'leri, emtia fonları ya da sektör hisseleri daha erişilebilir alternatifler. Özetle emtiaların görevi hızla spekülatif para kazanmak değil, portföyünüzü farklı senaryolara karşı daha dayanıklı hale getirmektir. Dolayısıyla ana prensibiniz kısa vadeli bir oyun değil, uzun vadeli bir strateji olmalıdır.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.

0: Odeon Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: ESG, iş dünyasında değer yaratmanın yeni dili. Dünya aynı hızla dönmeye devam ediyor ancak iş yapış biçimlerinizi belirleyen kavramlar hızla değişiyor. Başarının artık yalnızca büyümek değil, büyürken çevresel ve toplumsal etkiyi de gözetmek anlamına geldiğini daha iyi biliyoruz. Bugün The Magger'de Odea ile hazırlanan ESG, İş Dünyasında Değer Yaratmanın Yeni Dili başlıklı yazıdan yola çıkıyor, iş dünyasının ve yatırım gündeminin önemli başlıklarından biri olan ESG kavramına yakından bakıyoruz. Şirketlerin yalnızca ne kadar kâr ettiği değil, bu kârı nasıl elde ettiği, risklerini nasıl yönettiği, çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını nasıl ele aldığı da önem kazanıyor. Bu noktada son yıllarda yatırım dünyasının ve kurumsal yönetim gündeminin en çok konuşulan kavramlarından biri olan ESG, yani çevresel, sosyal ve yönetişim kriterleri öne çıkıyor. ESG, Environmental, Social ve Governance kavramlarının baş harflerinden oluşuyor. Türkçe'de çevresel, sosyal ve yönetişim başlıkları ile ifade edilen ESG, şirketlerin uzun vadeli değer yaratma kapasitesini finansal olmayan ancak finansal performansı da etkileyebilen göstergeler üzerinden değerlendiren bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Bir şirketin başarılı olup olmadığını anlamak için artık yalnızca finansal sonuçlara bakmak yeterli değil. İklim risklerine karşı dayanıklılık, doğal kaynakların verimli kullanımı, çalışan hakları, çeşitlilik ve kapsayıcılık, müşteri memnuniyeti, veri güvenliği, etik iş yapma kültürü ve şeffaf yönetim gibi başlıklarda şirketlerin itibarı, rekabet gücü ve uzun vadeli performansı üzerinde belirleyici hale geliyor. ESG'nin 3 temel ayağı bulunuyor. Çevresel boyut, iklim değişikliği, emisyonlar, enerji ve su yönetimi gibi konuları kapsıyor. Sosyal boyut, çalışan deneyimi, insan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, müşteri ilişkileri ve toplumsal etki gibi alanları içeriyor. Yönetişim ise etik, uyum, şeffaflık, risk yönetimi ve paydaş hakları gibi başlıklara odaklanıyor. 21. yüzyılda şirketlerden beklenen yalnızca ürün veya hizmet sunmaları değil, bunu sorumlu, şeffaf ve geleceğe dayanıklı bir biçimde yapmaları. Bu nedenle ESG, şirketler için bir iletişim başlığından çok daha fazlasını ifade ediyor. Doğru ele alındığında riskleri daha erken görmeyi, operasyonel verimliliği arttırmayı, sermayeye erişimi güçlendirmeyi, çalışan bağlılığını desteklemeyi ve paydaşlarla güvene dayalı ilişkiler kurmayı sağlıyor. Bu noktada şeffaflık kritik bir rol oynuyor. Sürdürülebilirlik iddialarının ölçülebilir hedefler, düzenli veri takibi ve somut uygulamalarla desteklenmesi gerekiyor. Çünkü ESG skorları ve derecelendirmeleri önem taşısa da tek başına yeterli değil. Şirketlerin yalnızca skorlarını değil, bu skorların arkasındaki veri kalitesini, hedeflerini, yönetişim yapısını ve ilerleme performansını da açık biçimde paylaşması gerekiyor. Yatırımcılar ve kurumlar için asıl mesele, ESG kriterlerini iş modeline gerçekten entegre eden, risk ve fırsatlarını şeffaf biçimde yöneten, kısa vadeli söylemler yerine uzun vadeli performans ortaya koyan şirketleri ayırt edebilmek. Bu nedenle güçlü bir ESG okuması, finansal okuryazarlık, sürdürülebilirlik okuryazarlığı ve eleştirel veri değerlendirme becerisini birlikte gerektiriyor. Sürdürülebilirlik yalnızca kurumların değil, bireylerin de karar alma biçimlerini dönüştüren bir alan. Bu dönüşümü daha iyi okuyabilmek için yatırım dünyasındaki gelişmeleri, sürdürülebilirlik kavramlarını ve finansal kararların uzun vadeli etkilerini doğru kaynaklardan takip etmek önem taşıyor. Bu perspektifi güçlendirmek isteyenler, Odea Bank'ın LinkedIn hesabı üzerinden Odea Yatırım Odaklı Bülten'e abone olabilir, her 15 günde bir yayımlanan içeriklerle piyasa gündemini ve yatırım dünyasındaki gelişmeleri takip edebilir. Finansal okuryazarlığını bir adım ileri taşımak isteyenler ise Yatırım Odaklı Podcast'te uzman konuklarla hazırlanan bölümleri dinleyebilir. Bir sonraki kısa makalede görüşmek üzere.
0: Odea Radyo.

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emrah Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler Odea Radyo'da gün içinde seni bekliyor.

What a beautiful face. I have seen in this place.

will die. I'll be laughing out loud from the clouds.

it is. I can't believe how strange it is.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Odeon Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. Dünyanın farklı kültürlerinde birikim alışkanlıkları. Biriktirmek her yerde aynı anlama mı geliyor? Aslında hayır. Çünkü tasarruf ve yatırım alışkanlıkları yalnızca ekonomik koşullarla değil, toplumların kültürel yapısıyla da şekilleniyor. Bugün Augusto.com'daki Yatırım by Odeya kategorisinde yer alan Dünyanın Farklı Kültürlerinde Birikim Alışkanlıkları başlıklı yazıdan yola çıkıyor, farklı ülkelerde birikim anlayışının nasıl değiştiğine bakıyoruz. Yazıda da vurgulandığı gibi Japonya'dan Almanya'ya, Hindistan'dan Türkiye'ye

0: kadar her ülkenin kendine özgü finansal davranış kodları var. Kimi yerde planlama ve disiplin öne çıkarken, kimi yerde teknoloji, kimi yerde ise geleneksel güven araçları belirleyici oluyor. Japonya'da birikim kültürü, Kakeibo adı verilen geleneksel bütçe yöntemiyle şekilleniyor. Gelir ve giderleri elde yazmaya dayanan bu yöntem, harcama farkındalığını artırıyor. Minimalist yaşam anlayışıyla birleşince tüketimin sınırlı, planlamanınsa güçlü olduğu bir finans yaklaşımı ortaya çıkıyor. Almanya'da ise tasarruf bir yaşam disiplini olarak görülüyor. Tutumluluk, bilinçli harcama ve fiyat performans dengesi öne çıkıyor. Yatırım kararları daha uzun vadeli düşünülüyor, planlılık ve geleceğe hazırlık önem kazanıyor. Güney Kore'de finansal alışkanlıklar teknolojiyle birlikte hızla dönüşüyor. Dijital bankacılık uygulamaları, mobil yatırım platformları ve yeni nesil araçlar özellikle gençlerin finansal sistemle ilişkisini değiştiriyor. İskandinav ülkelerinde ise finans kültürü daha çok şeffaflık ve güven üzerine kuruluyor. Güçlü sosyal güvenlik sistemleri ve yaygın finansal okuryazarlık bireylerin daha planlı ve ölçülü hareket etmesini destekliyor. Hindistan'da altın yalnızca bir yatırım aracı değil, aynı zamanda kültürel ve geleneksel bir değer. Düğünlerde, bayramlarda ve özel günlerde altın takmak hem bir gelenek hem de kuşaklar arası birikim yöntemi olarak görülüyor. Türkiye'de birikim alışkanlıkları bireysel reflekslerle toplumsal dayanışmanın iç içe geçtiği hibrit bir yapı sergiliyor. Altın, döviz ve vadeli mevduat gibi geleneksel araçlar önemini korurken bireysel yatırım araçlarına olan ilgi de artıyor. Aile dayanışması ve belirsizliklere karşı geliştirilen ihtiyat duygusu tasarruf davranışının temel unsurları arasında yer alıyor. Kısacası dünyanın farklı kültürlerinde birikim alışkanlıkları değişse de ortak bir gerçek var. Geleceğe hazırlıklı olmak bugünden başlıyor. Birikim alışkanlıklarından yatırım dünyasına uzanan bu yolculukta Odea Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edebilir. Augusto'daki Yatırım Bay Odea kategorisindeki yazılarla da farklı bakış açıları keşfedebilirsiniz. Daha bilinçli finansal adımlar atmak isterseniz, ihtiyaç duyduğunuz makale, podcast ve videoların daha fazlasına Odea Bank'ın LinkedIn hesabından her 15 günde bir yayınlanan Odea Yatırım Odaklı Bülten'e abone olarak ulaşabilirsiniz. Bir sonraki sesli makalede görüşmek üzere.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

ilham verdikleri yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Odea Radyo.

Yatırım içeriklerini ayrı ayrı yerlerden takip etmek zorunda değilsin. Odea Yatırım Odaklı Bülten'de yatırım dünyasına dair video, podcast ve makaleler tek bir yerde. Odea Bank LinkedIn hesabında her sayıda farklı bir konu, farklı bir bakış açısı ile seni bekliyor.

0: sorry. The number you have dialed is not in service at this time.
1: Çalışırken motivasyonunu yükseltecek müzik akışını ve finansal okuryazarlığını güçlendirecek yatırım içeriklerini senin için bir araya getirdik. Kulağın bizde olsun. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odea Radyo'da kal.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de. Odaya. Odaya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyen.

0: You're delicious.
1: Odeye Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Son günlerde en sık duyduğumuz soru şudur herhalde: bu yıl en çok ne kazandırır? Yapay zeka, kripto, emtia, tahminler havada uçuşuyor. Ama yatırımın asıl belirleyici sorusu çoğu zaman göz ardı ediliyor hep: ters bir senaryoda ne olur? Çünkü iyi bir yatırım sadece doğru ürünü seçmek değil, o ürünü doğru riskle taşıyabilmek. Profesyonel dağcıların bir kuralı vardır, belki bilirsiniz. Zirveye çıkmak opsiyoneldir ama aşağı inmek zorunludur. Tırmanırken bizi hayatta tutan şey kas gücü değil, sırt çantamızdaki güvenlik ekipmanları ve iniş planı. Piyasalarda bazen Everest gibi likidite, yani oksijen anında düşüyor, hava bir anda bozabiliyor. Bugünün sesli makalesinde getiri peşinde koşarken unutulmaması gereken riskleri masaya yatıracağız hep birlikte. Eğer okumak isterseniz bu makalenin daha uzun bir versiyonu var themagger.com'da yatırımcı için risk yönetimi rehberi başlığıyla bulabilirsiniz. Risk denince akla genellikle krizler gelir. Oysa ki en büyük risk çoğu zaman kendimiziz, biziz yani. Dalbar'ın 2025 tarihli yatırımcı davranışı raporu çok çarpıcı bir noktayı gösteriyor. 2024'te S&P 500 güçlü yükselirken ortalama yatırımcı endeksin gerisinde kaldı. Aradaki farkın nedeni piyasa değil kesinlikle. Yatırımcının kaygı ve yüksek beklentiyle yaptığı hatalı zamanlama. Coşku varken tepeden alıp işler sarpa sarınca dipten satmak. Risk yönetimi bu yüzden önce piyasayı değil duyguları yönetmekle başlıyor. Buradaki kritik eşik risk toleransı. Yani portföyünüzün görünmeyen psikolojik bütçesi. Gelir düzeniniz, borçlarınız, nakit ihtiyacınız ve vadeniz bu bütçeyi belirliyor. Kendinize şu tarz sorular sorun mesela: bu paraya 6 ay içinde ihtiyaç duyar mıyım? Portföyümün kısa bir süre içinde %20 gerilemesi durumunda stratejimden sapmadan devam edebilir miyim? Ve bakın, en önemlisi de psikolojik ve finansal açıdan sürdürülebilir bulduğum oynaklık, yani hani buna volatilite diyoruz, eşiği hangi seviyede? Cevapların net bir gerçeğe çıkması lazım. Piyasanın sunduğu fırsatla sizin kaldırabileceğiniz risk her zaman örtüşmeyebilir. Ayrıca kısa vadeli hareketlerin önemli bir kısmı bilgi değil, gürültü. Risk yönetimi içinde uzun vadeli düşünmeyi barındırıyor. Yeni dünyanın yeni riski ise artık otomasyon körlüğü dediğimiz şey. Yapay zeka ve robo danışmanlara güvenmek gibi düşünebiliriz. En iyi algoritmalar bile geçmiş verilerle eğitiliyor. Oysa piyasada beklenmedik kırılmalar meydana geliyor. Bu yüzden yapay zekayı bir kaptan olarak değil de yardımcı bir pilot gibi kullanmak gerekiyor. Güncel dünyadan somut bir örnek vererek devam edelim. Gümüş. Bir yıl önce yan başlıktı gümüş. Bugün artık ons başı 100 dolar sınırını aştı ve son 12 ayda yaklaşık %230 yükseliş yaşandı gümüşte. Böyle dönemlerde mesele kesinlikle fiyat değil, belirsizlik. Gümüşü maliyet olarak taşıyan bir güneş paneli üreticisini düşünün şimdi. Fiyatın sert oynaması durumunda kar marjının bir gecede eriyebilme ihtimali çok yüksek. Şirketin yapması gereken aslında bir sihir değil, vadeli işlemler ve opsiyonlarla maliyeti bir ölçüde çerçevelemek. Yani belirsizliği yönetmek olmalı. Bireysel yatırımcı için ders daha basit. Türev ürünler spekülasyonda tehlikeli olabilir ama doğru kurgulanırsa portföy için sigorta gibi çalışır. Ve konforlu rahatsızlık dediğimiz içinde bulunduğumuz mevcut iklimi şöyle bir düşünelim. Veriler bir süre sağlam görünse bile jeopolitik fay hatları ve ticaret gerilimleri gündemi hızla çevirebilir. Bu nedenle de risk yönetimi tek bir tahmine göre portföy kurmak değil de birden fazla senaryoya dayanabilen bir yapı inşa etmek. Son söz olarak şunu söylemek lazım: finansta en sık düşülen yanılgı, matematiksel olarak mükemmel görünen bir portföyün en iyi portföy olduğunu sanmak. Oysa gerçek hayatta en iyi strateji piyasalar sertleştiğinde bile sadık kalabildiğimiz strateji. Taşıyamadığımız volatilite kağıt üzerindeki getiriyi son derece anlamsız bir hale getirebilir çünkü. Panikte sat tuşuna bastığınız an model de sizinle birlikte aynen çöpe gider. Risk yönetimi Excel'deki bir hesap değil de kendinizi, hedeflerinizi ve sınırlarınızı tanıma disiplininden ibarettir. Bunu da unutmayalım. O de-

Piyasalar değişir, gündem hareketlenir, gün bazen hızla akar. Tüm bu akışın içinde sade bir anlatım, dengeli bir müzik seçkisi ve yatırım dünyasına dair güvenilir içerikleriyle Odea Radyo sana eşlik etmeye her zaman hazır.

0: Odaya Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odaya Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, aynı dönemde bazı emtialar yükselirken bazıları neden düşebiliyor?
3: Emtia dünyasının en büyüleceği alanından biri her varlığın kendine has derin bir ekonomik hikaye barındırmasıdır. Aynı piyasa koşullarında iki farklı emtia tamamen zıt yönde hareket edebilir. Bu dinamiği anlamak sizi yatırımcı olarak çok farklı şekilde konumlandıracaktır. En iyi örnek altın ve petrol. İkisi de emtia ama fiyat dinamikleri bambaşka. Petrol küresel büyüme beklentileri ve arz talep dengesiyle hareket eder. Altın ise kriz ve belirsizlik dönemlerinde parlayan bir kötümserlik barometresi gibi davranır. Küresel bir kriz döneminde risk iştahı azalıp petrol düşerken güvenli liman arayışıyla altın değer kazanabilir. Öte yandan finans dünyasının Dr. Copper, Doktor Bakır olarak adlandırdığı bakır doğrudan küresel ekonominin nabzını tutar. Sanayi üretimindeki en ufak bir kıpırtıyı veya yavaşlamayı fiyatlarına anında yansıtır. Tarımsal emtialar ise tüm bu makroekonomik verilerden bağımsız olarak hava koşulları, hasat döngüleri ve iklim değişikliği gibi arz yönlü apayrı bir hikayenin başrolündedir. Sonuç olarak emtia yatırımı tek bir ürüne odaklanmaktan ziyade bu farklı döngüleri ve korelasyonları takip ederek doğru zamanda doğru varlıkta konumlandırmayı gerektirir. Bu dinamikleri anlamak finansal piyasaların dalgalı denizinde daha sağlam ve dengeli bir portföy oluşturmanın anahtarıdır.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odaya Radyo'da. Takipte kal.
0: Odaya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: ESG, iş dünyasında değer yaratmanın yeni dili. Dünya aynı hızla dönmeye devam ediyor ancak iş yapış biçimlerinizi belirleyen kavramlar hızla değişiyor. Başarının artık yalnızca büyümek değil, büyürken çevresel ve toplumsal etkiyi de gözetmek anlamına geldiğini daha iyi biliyoruz. Bugün The Magger'de Odea ile hazırlanan ESG, İş Dünyasında Değer Yaratmanın Yeni Dili başlıklı yazıdan yola çıkıyor, iş dünyasının ve yatırım gündeminin önemli başlıklarından biri olan ESG kavramına yakından bakıyoruz. Şirketlerin yalnızca ne kadar kâr ettiği değil, bu kârı nasıl elde ettiği, risklerini nasıl yönettiği, çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını nasıl ele aldığı da önem kazanıyor. Bu noktada son yıllarda yatırım dünyasının ve kurumsal yönetim gündeminin en çok konuşulan kavramlarından biri olan ESG, yani çevresel, sosyal ve yönetişim kriterleri öne çıkıyor. ESG, Environmental, Social ve Governance kavramlarının baş harflerinden oluşuyor. Türkçe'de çevresel, sosyal ve yönetişim başlıkları ile ifade edilen ESG, şirketlerin uzun vadeli değer yaratma kapasitesini finansal olmayan ancak finansal performansı da etkileyebilen göstergeler üzerinden değerlendiren bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Bir şirketin başarılı olup olmadığını anlamak için artık yalnızca finansal sonuçlara bakmak yeterli değil. İklim risklerine karşı dayanıklılık, doğal kaynakların verimli kullanımı, çalışan hakları, çeşitlilik ve kapsayıcılık, müşteri memnuniyeti, veri güvenliği, etik iş yapma kültürü ve şeffaf yönetim gibi başlıklarda şirketlerin itibarı, rekabet gücü ve uzun vadeli performansı üzerinde belirleyici hale geliyor. ESG'nin 3 temel ayağı bulunuyor. Çevresel boyut, iklim değişikliği, emisyonlar, enerji ve su yönetimi gibi konuları kapsıyor. Sosyal boyut, çalışan deneyimi, insan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, müşteri ilişkileri ve toplumsal etki gibi alanları içeriyor. Yönetişim ise etik, uyum, şeffaflık, risk yönetimi ve paydaş hakları gibi başlıklara odaklanıyor. 21. yüzyılda şirketlerden beklenen yalnızca ürün veya hizmet sunmaları değil, bunu sorumlu, şeffaf ve geleceğe dayanıklı bir biçimde yapmaları. Bu nedenle ESG, şirketler için bir iletişim başlığından çok daha fazlasını ifade ediyor. Doğru ele alındığında riskleri daha erken görmeyi, operasyonel verimliliği arttırmayı, sermayeye erişimi güçlendirmeyi, çalışan bağlılığını desteklemeyi ve paydaşlarla güvene dayalı ilişkiler kurmayı sağlıyor. Bu noktada şeffaflık kritik bir rol oynuyor. Sürdürülebilirlik iddialarının ölçülebilir hedefler, düzenli veri takibi ve somut uygulamalarla desteklenmesi gerekiyor. Çünkü ESG skorları ve derecelendirmeleri önem taşısa da tek başına yeterli değil. Şirketlerin yalnızca skorlarını değil, bu skorların arkasındaki veri kalitesini, hedeflerini, yönetişim yapısını ve ilerleme performansını da açık biçimde paylaşması gerekiyor. Yatırımcılar ve kurumlar için asıl mesele, ESG kriterlerini iş modeline gerçekten entegre eden, risk ve fırsatlarını şeffaf biçimde yöneten, kısa vadeli söylemler yerine uzun vadeli performans ortaya koyan şirketleri ayırt edebilmek. Bu nedenle güçlü bir ESG okuması, finansal okuryazarlık, sürdürülebilirlik okuryazarlığı ve eleştirel veri değerlendirme becerisini birlikte gerektiriyor. Sürdürülebilirlik yalnızca kurumların değil, bireylerin de karar alma biçimlerini dönüştüren bir alan. Bu dönüşümü daha iyi okuyabilmek için yatırım dünyasındaki gelişmeleri, sürdürülebilirlik kavramlarını ve finansal kararların uzun vadeli etkilerini doğru kaynaklardan takip etmek önem taşıyor. Bu perspektifi güçlendirmek isteyenler, Odea Bank'ın LinkedIn hesabı üzerinden Odea Yatırım Odaklı Bülten'e abone olabilir, her 15 günde bir yayımlanan içeriklerle piyasa gündemini ve yatırım dünyasındaki gelişmeleri takip edebilir. Finansal okuryazarlığını bir adım ileri taşımak isteyenler ise Yatırım Odaklı Podcast'te uzman konuklarındaki gelişmeleri, sürdürülebilirlik kavramlarını ve finansal kararların uzun vadeli etkilerini doğru kaynaklardan takip etmek önem taşıyor. Bu perspektifi güçlendirmek isteyenler, Odea Bank'ın LinkedIn hesabı üzerinden Odea Yatırım Odaklı Bülten'e abone olabilir, her 15 günde bir yayımlanan içeriklerle piyasa gündemini ve yatırım dünyasındaki gelişmeleri takip edebilir. Finansal okuryazar

0: Coif denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, yatırımın sesinde ekonomi gündemini ve yatırım dünyasına yansımalarını değerlendiriyor. Yatırımın Sesi yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle de her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

Her makaleyi okumaya vakit bulamayabilirsin ama doğru bilgiyi duymak için birkaç dakikan olabilir. Ekonomi ve yatırım alanında uzman isimlerin hazırladığı içerikler, sesli makaleler gün içinde Odea Radyo'da seni bekliyor.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Düğün takısından gelecek fonuna, altın yatırımında eski usul mü, dijital enstrümanlar mı? Bugün Augusto'nun düğün takısından gelecek fonuna altın yatırımı başlıklı makalesinden yola çıkıyor. Eski usul altın yatırımından dijital enstrümanlara uzanan değişime yakından bakıyoruz. Evet, altın Türkiye'de sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda geleneksel güvenin, aile içi dayanışmanın ve nesilden nesle aktarılan alışkanlıkların da simgesi. Ama bu köklü ilişki dijitalleşmeyle birlikte yeni bir forma evriliyor. Fiziksel altının temsil ettiği geleneksel güvenle dijital platformların sunduğu kolaylık ve erişilebilirlik arasında yeni bir denge kuruluyor. Fiziki altın yatırımı özellikle uzun vadeli düşünen yatırımcılar için her zaman güvenin simgesi oldu. Her an erişilebilir olması, değerinin kolay anlaşılması ve fiziksel olarak elde tutulabilmesi bu yöntemin en büyük avantajları arasında yer alıyor. Ama işin bir de diğer tarafı var. Fiziksel altın saklamanın sigortasızlık, kaybolma ya da çalınma gibi riskleri bulunuyor. Üstelik acil bir ihtiyaç anında nakde çevirmek de her zaman çok hızlı olmayabiliyor. Kısacası geleneksel yöntem duygusal olarak güçlü bir karşılık sunsa da bugünün hız ve erişim odaklı finans dünyasında bazı sınırlar taşıyor. Günümüzde ise altın yatırımı mobil bankacılık ve dijital yatırım platformları sayesinde birkaç dokunuşla yapılabiliyor. 0.01 gram gibi küçük tutarlarla işlem yapılabilmesi yatırım alışkanlıklarını daha erişilebilir hale getiriyor. Anlık fiyat takibi, 7 gün 24 saat işlem imkanı ve güvenli saklama altyapısı sayesinde dijital altın hem yeni nesil yatırımcıların hem de daha önce fiziki altın biriktirenlerin ilgisini çekiyor. Üstelik uzun vadeli hedeflere ulaşmak için otomatik alım planları gibi kişiselleştirilmiş seçenekler de bulunuyor. Sonuç olarak altın yatırımında geleneksel ve dijital yöntemler artık birbirinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan iki farklı seçenek olarak öne çıkıyor. Fiziki altının taşıdığı kültürel değer korunurken dijital altında hız ve erişilebilirlik açısından güçlü avantajlar sunuyor. Bu konu ilginizi çektiyse bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını Augusto.com'da yer alan Yatırım by Odea sayfasında bulabilirsiniz. Ya da Odea Bank'ın LinkedIn hesabında yayınlanan yatırım odaklı bültene abone olabilirsiniz. Belki yatırım yolculuğunuza eşlik edecek bir sonraki fikir sizi orada bekliyordur. Odea Radyo.

Hafta boyunca açıklanan veriler, değişen beklentiler ve piyasalardaki hareketler yatırım odaklı gündemde anlam kazanıyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin yorumuyla haftanın ekonomi resmi her cuma saat 15'te Odea Radyo'da netleşiyor.

0: when I play along.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
2: Odeya Radyo.

Merhaba, ben Odeya Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odeya Radyo'da buluşalım.

0: Och det är radio.
1: W, heavy rain, darker cloudy, rain.

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

yolunu müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Och det är radio.

aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.